Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Daha 17'de duygusal kavuşma.
1: Abi benim. Demir, bahçedeki ağacı hatırlıyor musun? Peki ya odadaki harita?
2: Demir sen misin?
1: Benim abi.
2: Ben seni gittim her yerde aradım.
1: Biliyordum bir gün geleceğini.
2: Geldim.
0: Aras'ın şehirden gönderildiğini öğrenen Leyla'dan tehdit gibi tepki.
3: Eğer Aras buradan giderse Teoman da gider.
0: İçinde bulundukları tekne patlayan Teoman ve Aras kurtulacak mı? Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.

0: reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam. Radyo T.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21. İzmir az bulutlu 26. Antalya az bulutlu 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Ve yağmurlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor. Radyo T.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonun ay kapışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
3: budur hissi. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21. İzmir az bulutlu 26. Antalya az bulutlu 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Ve yağmurlu geçmesi beklenen

0: isteyenlere Sapanca rotasında keyifli yolculuklar.
1: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo D.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam. Radyo D.
2: Radyo D Top 20.
1: 20 numara.
2: 20 numara.

0: heyecanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam. Radyo T.
2: 11 numara.

0: 20 numara.
1: Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı. Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden Ay Ay bu hafta listemizin 19 numarası.
2: Yok ki senden başka dünyam, görmez gözüm ay ay ay.
0: 18 numara.
1: Çıkmaz Bir Sokakta ve Semi Cenk bu hafta 18 numarada yer aldı.
3: Çıkmaz bir sokakta aklımda senle. Dizlerim titriyor içimde.
0: 17 numara.
1: Berkay yeni şarkısı Aslanlar Doğuyor'la listemize 17 numaradan yeni giriş yaptı.
4: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan, bebek gibi uyurdum.
0: 16 numara.
1: 6 ay 3 basamak yükseldi, 16 numaradaydı yeni şarkısı Kainat Şahit.
5: Git git git git, senin anıma kalbim hala.
0: 15 numara.
1: Bu haftanın 3. yeni giriş şarkısı oldu. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri 15 numarada.
6: Özledim, epey zaman geçti üstümüzden, sevemedim.
0: 14 numara.
1: Emre Altuğ ve APO 3 basamak geriledi. 14 numaradaydı Serseri.
7: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse Azrail olur bizi.
0: 13 numara.
1: Göksel de bu hafta 4 basamak düşüş yaşadı. 13 numarada Alev Alev.
8: Ben de alev alevim. Bak sana benzedim. Yetmedim yetmedim.
0: 12 numara.
1: Yine Seni Severdim ve Sefo 3 basamak yükseldi. Bu hafta 12 numarada.
9: Yaralarımı sardım.
0: Numara.
1: Linet bu hafta bir basamak geriledi. 11 numaradaydı Meğerse.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz

0: Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği yükselmeye devam ediyor. Hileli bu hafta 9 numara.
1: Numara.
0: Umur Doğma ve Hande Ünsal'dan Gel haftanın 8 numarasıydı.
2: Gel, elinin adımı bırak gel, bırak gel.
1: 7 numara.
0: İkilem ve Tuğba Yurt düeti İçiyorum Ederimize bu hafta 7 numarada.
1: Numara.
0: Serkan Nişancı yükselmeye devam ediyor. Bu hafta 6 numarada. Eller Üzer.
1: Numara.
0: Ankara Ekoz'dan Beni Al bu hafta listemizin 5 numarasında yer aldı.
3: Beni al kendin gibi ya.
0: Emre Fel aynı yerini koruyor listemizde. Bir gün...

0: 3 numara.
1: Mabel Matiz adım adım zirveye doğru yükselmeye devam ediyor. Bu hafta Top 20'de 3 numaradaydı. Dağılıyorum olaysız.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere göz.
0: 2 numara.
1: Haftalardır zirvedeydi. Bu hafta ise 2 numaraya geriledi. Aleyna Tilki'den Oyuncak Gibi.
3: Bir bakışın.
1: Ve geldik zirveye. Radyo D Top 20 bu hafta yepyeni bir 1 numarayla karşınızda. Geçtiğimiz hafta 2 numaradaydı. Bu hafta ise zirvenin sahibi artık o. Derya Uluğ'dan Hani, haftanın 1 numarası.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21. İzmir az bulutlu 26.

0: Buradan giderse Teoman da gider.
1: İçinde bulundukları tekne patlayan Teoman ve Aras kurtulacak mı? Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bankam, bank,
2: kartım hadi. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Hanımlar beyler, burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Umarım güzel geçen bir gün olur. Sizler nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Bugün aynı zamanda farklı bir yayın gerçekleştiriyoruz. Daha doğrusu iki günden beri Çeşme'de, yine Çeşme'nin incisi Şifne Koyun'dayız. Çünkü yine bu yıl ikincisi düzenleniyor. Tam 19 ülkeden 93 sporcunun katılımıyla yine Dünya Motosurf Şampiyonası bu yıl ikinci kez Türkiye'de gerçekleşiyor. Bir de aynı zamanda yine ilk kez Türkiye'de başlangıcı bu ikinci yıl Türkiye'de gerçekleşiyor. Ve biz de yine özel konuklarımızı Radyo D'de ağırlamaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da yine popüler müziğin başarılı erkek vokali, ki yine geçtiğimiz aylarda da Stüdyo D'de de ağırlamıştık. Fatih Uslu ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirmişti kendisi. Efsane projesiyle de müzik listelerinde bir hayli yer alıyor Radyo D müzik listelerinde. Emre Altıuşağan, Radyo D'nin canlı yayın aracında. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Gayet iyiyim, koşturmaca devam ediyor. Ne güzel sizin böyle bir aktiviteye böyle desteğiniz. Gerçekten takdir edilesi bir durum. Çünkü biz motor sörfe gönül vermişler diyeyim. Çok önemsiyoruz bu sporu ve yeni bir spor Türkiye için. İkinci defa dediğin gibi dünya şampiyonasının bir ayağı ve bu sefer başlangıç ayağı Türkiye'de Şifne'de, Çeşme Şifne'de yapılıyor. Sevgili Murat Yorgancıların önderliğinde.
0: Evet.
1: Çok emek sarf etti senelerdir. Bizim de içimize bu ateşi atan biraz o. Ondan sonra ve biz de çok keyif alıyoruz. Çok iyi zaman geçiriyoruz. Çocuklar da gönül verdiler bu spora. Ve işte Kuzey'in ikinci, Uzay'ın birinci yarışı dünya şampiyonasıymış.
0: Onu
1: kısmet
0: soracağım abi. Dün ben olanları gördüm burada. Gerçi biraz hava muhalefeti maalesef fırtınalı ve rüzgarlıydı ama bugün iptal edilen etaplar sanırım gerçekleşecek tek tek. Senin iki olan da evet, dün burada performans sergileyecek. Hatta 40 geçe başlayacaklar.
1: Ben önceki 4 gün 4 ayrı şehirdeydim. Son 2 günü, yani cuma ve cumartesi, YouTube'daki yayınlardan, işte uçaktan iniyorum, açıyorum, otele gidiyorum, açıyorum
0: ya
1: falan böyle.
0: Ya ne güzel. Bugün öyle, ben seni görünce aileden birini görmüş gibi sevindim, hemen yanına koşa koşa
1: şöyle
0: geldim.
1: Şöyle, gece 2 uçağına bindim. En son İstanbul'daydı. Hı-hı. Bir iş vardı. Gece 2 uçağına bindim. Sabah 4.30-5 gibi buradaydım. Ondan sonra bir 2 saat uyudum. Kalktım, hemen çocukların yanına geldim buraya. O son günlerinde yanında olmak istedim. İyi ki de gelmişim.
0: İyi ki de geldin abi.
1: Bugün daha iyi hava.
0: Evet.
1: Dün çok fırtınalıydı. Ama gene rüzgar var. Yani motor sörf için biraz elverişsiz. Bir su
0: ama
1: var
0: Çeşme
1: açıkçası.
0: Ama Çeşme deyince Çeşme koyları ve rüzgarları ile meşhur. Rüzgar sörfü ile meşhur.
1: Ama Alaçatı'ydı o. Keşke bu tarafa gelmeseydi.
0: Şimdi Kuzey ve Güney. Kuzey büyük olan.
1: Kuzey ve Uzay.
0: Aman Kuzey
1: ama
0: ve
1: normal
0: güneyler.
1: Bunu herkes yapıyor.
0: Abi çok özür dilerim. Ağzını. Abi Kuzey ve Uzay.
1: Kıvançların dizisi yüzünden oluyor
0: ya,
1: bu.
0: Ya evet abi. Kuzey ve Uzay işte kafada böyle ezbere giriyor. Uzay küçük olan, evet. 2009'lu.
1: 2012'li.
0: Kuzey 2009'lu. Evet. Uzay
1: 2012.
0: 2012'li. Bende de tek yumurta ikizi var abi, oğlan. Giray ile Kutay.
1: Maşallah.
0: Bazen karıştırıyorum. Şimdi oğlanlar bu moto sörfe nasıl merak saldılar? Bunu senden dinlemek istiyorum.
1: Tabii
0: abi,
1: geçen sene pump foil var esasında, hiç motorsuz olanı. Bunun üstüne zıplayarak hızlandırıyorsun, hareket, hı-hı, ettiriyorsun suda. Bunu fark etmiş Kuzey. Dedi ki böyle bir şey var, denesek mi falan. Ben o arada bu işlerden anlayan bir arkadaşımı aradım Çeşme'de. Ondan sonra dedi ki bende var bir iki tane ama farklı modeller dedi. Gelin bir deneyeyim falan dedi. Bir bak gittik. Onda elektrikli olanı var. Fakat onun tanıştırdığı arkadaşında her çeşidi vardı. 4 çeşidi. Çocukların önüne attı onları. Dedi ki istediğiniz kadar binin. Çocuklar 2 haftada aşık oldular tabii.
0: Biz bunu istiyoruz.
1: Ondan sonra hep beraber biz, ben de başladım bu sefer, anneleri de başladı falan. Bizim bacaklar parça parça.
0: Abi onu gördüm. Kadınlarda, Master Woman sporcularını ağırladım burada. Bacakları mosmor.
1: Evet.
0: Ya bu işin meşakkati de bu dediler. Bir sörf tahtası bacağın nasıl zarar verebilir ki?
1: Şöyle, düştüğün zaman üzerine çıkmaya çalışırken oluyor hepsi.
0: Allah
1: mesela
0: Allah.
1: Benim şu anda bak bacak sana göstereyim, herkese anlatırsın. Geçen sene olan bir şey bu. Bir senedir duruyor onun izi.
0: Abi ya o
1: egzoz var ya arkadaki.
0: Evet, evet.
1: Çıkmaya çalışırken acemilikten suyun içinde egzozun oraya çarpıyorsun ve suda hissetmiyorsun bunu. Sudan çıkınca anlıyorsun, kan revan içinde.
0: Egzozu yakıyor.
1: Tabii kurbanlık koyun gibi çıkıyorduk
0: aman
1: ya. Tabii canım, yani şey yakmıyor, çarpınca şey oluyor.
0: Yani altta egzozu var o zaman,
1: evet,
0: bayağı bir.
1: Arka tarafında
0: egzozu
1: var.
0: Arka tarafına doğru.
1: Eski mobiletler var, evet, evet, motoru abi var bunlarda. Ondan sonra bir de üstüne çıkmaya çalışırken dizlerini de azıcık. Sonra uyandık, bir kaval kemiği koruyucusu, dizlik falan taktık ama iş işten geçmişti. Yani benim de iki haftamı aldı ayağa kalkmak. Yani kolay olmuyor ama Kuzey bu konuda çok yetenekli bir öğreticidir. İyi dinler, iyi öğrenir. Hemen yanında acemiye öğretir, çok çabuk öğretir. Kuzey sayesinde biraz da uzayı izleyerek, onlar çabuk öğrendiler çünkü. Kaptık biz de.
0: Abi süper. Kuzey inanılmaz uzay sevimli, Kuzey çok olgun. Onlarla karşı karşıya geldiğimde yaşlarının çok üzerindeler. Bir de burada da görünce bir nevi biz aile gibi gördüğümüz için seni de burada görünce çok mutlu oldum.
1: Sağ ol,
0: onları da burada olma. Görünce gurur duymamak elde değil.
1: Eksik olma, teşekkür ederim.
0: Emre abinin oğlanlar da buradaymış. gözlerim dün seni aradı. Bugün iyiymiş.
1: Evet,
0: kısmet seni de burada ağırlamak oldu.
1: Dün en son Kıbrıs'tan İstanbul'a indim. İstanbul'daki işten sonra dediğim gibi buraya geldim. Ya çocukların spor yapması bizi çok mutlu ediyor.
0: Evet.
1: Biz de spor hep yapıyoruz. Ya biz de hayatımızdan hiç çıkartmadık sporu. Dolayısıyla onların da spor yapıyor olması hayatlarını sağlıklı devam etmesi açısından çok önemli. Çok şükür onlar da keyifle yapıyorlar.
0: Ya ne kadar güzel abi. Peki oğlanları bu branşta, şimdi bir de World Game diye bir olay varmış. World Game'de olimpiyatlarda bu sporun yer alabilmesi adına mümkün mertebede duyurulması için planlanan yarışlarmış. Hı-hı. World Game. Oralara da yollamayı planlıyorsunuz.
1: Vallahi gitmek istedikleri her yere, tabii ki okulları müsaade ettiği sürece, yani dersleri, sınavları. Burada gelmeden evvel, bir gün evvel mesela uzayın sınavları bitmişti ama Kuzey'in vardı. Onun için geçen hafta mesela burada aslında erken gelip antrenman yapabilirdi ama okul sebebiyle sonra telafiye de girmek istemediği için şey yaptı. Zaten ilk yarış olması sebebiyle de hani çok iddialı olmayacağını da biliyordu ama ona rağmen ikisi de benim tahminimin çok üstünde mücadele verdiler. Hatta bir ara, yani dünya yarışması bu sonuçta.
0: Tabii.
1: Bir ara bir uzay altıncılığa yükseldi. Bir ara Kuzey ki daha zor bir gruptu onunki. O yedinciliğe yükseldi falan. Bunlar güzel heyecanlar ilk baş için.
0: Biz her yıl olduğu gibi bu yılda yine, yani daha doğrusu geride bıraktığımız yıl başladı. Bu yılda buradayız ve bundan sonra her yılda artık bu etkinliği desteklemeye sesimizin yettiğince devam edeceğiz.
1: Her yıl röportaj yapacağız demek.
0: Ya evet abi, bundan sonra artık hep senleyiz ona göre.
1: Tamam.
0: Artık Kuzey ile Uzay'ın başarılarını bundan sonra konuşmaya devam edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Abi benim söylemeyi atladım. Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Aa,
0: bir de aynı zamanda bir Emre Altuğ olarak dinleyenlere ne söylemek istersin?
1: Tatil röportajı, ya, tatil sohbeti
0: benim.
1: Olsun.
0: Ya tamam. Çok güzeldi. O zaman abi başarılar diliyorum. Seni de çok tutmak istemiyorum. Çünkü 36 geçiyor. 40 geçe.
1: Şimdi Uzay'ın olanlar, son yarışı var.
0: Evet,
1: finali var.
0: Uzay'ın finali var. Evet. Onu da kaçırmanı istemiyorum. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: Kırmadın
1: ederim.
0: Bizi geldin Emre
1: ne demek,
0: abi.
1: Ne demek? Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler.
1: Arabanız da hayırlı olsun. Çok güzelmiş. Çok havalı duruyor.
0: Tamam, bunu buradan hem dinleyicilere iletmiş olduk hem de Fatih Usta'ya da iletmiş olduk.
1: Çok olur. Havalı duruyor. Çok güzel. Çok yakışmış Radyo D'ye.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra da görüşmek dileğiyle diyorum.
1: Tamam.
0: Şimdi hanımlar beyler, biz Dünya Motosörf Şampiyonası bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Çeşme Şifne'deyiz ve birbirinden farklı konuklarımız var. Buradaki heyecan, atmosfer aktarmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da popüler müziğin başarılı erkek vokali Emre Altuğ konuğumuz oldu. Çünkü Kuzey ve Uzay İkioğlu da burada aynı zamanda performans sergiliyor. 40 geçide aynı zamanda Uzay'ın performansı var. Kendisini uğurluyoruz. Biz de o performansı izlemek için şimdilik kısa bir mola veriyoruz. Kulağınız burada olsun. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: reklam.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classic

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104 hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Biz bugün Çeşme'nin incisi Şifne Koyu'ndayız. Çünkü bu yıl Dünya Moto Surf Şampiyonası ikinci kez Çeşme'de Şifne Koyu'nda gerçekleşiyor. Ve biz de buradaki heyecanı, atmosferi aktarmaya devam ediyoruz. Yine birbirinden özel konuklarımız buradaki heyecanı, atmosferi bizlerle paylaşıyor. Canlı yayın aracımızda özel konuklarımız oluyor. O konuklardan biri de yine Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ogün Baysan da canlı yayın aracımızda. Ogün Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bu atmosferde kötü olmak mümkün değil. Çok keyifliyiz, heyecanlıyız. İkincisini düzenlediğimiz şampiyonaya yine ev sahipliği yapıyoruz. Bu seneki şampiyonanın da ilk ayağı Türkiye'de. Yine Türkiye'de başladı. Artık dünya sporcuları da 20 ülke burada. 93 sporcu, 16 Türk olmak üzere. Gerçekten her sene büyüyerek gidiyor organizasyonumuz. Zaten Çeşme çok özel bir lokasyon. Çok keyifli. Turizm ve turizm için de çok önemli. Onun için burada hem tanıtımda, hem ülkenin tanıtımında, hem Çeşme'nin tanıtımında ciddi bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Olimpiyatlara da aday bir branş aslında.
0: Evet, World Game'ler varmış. Bunlar evet. Da aynı zaman dünden beri ben bir ilgilendim bir hayli. Evet. Konuklarımızdan da öğrendim. Bu World Game'ler olimpiyatlarda kulvar açmak için aslında önemli duyurulması adına rol oynuyormuş.
1: Kesinlikle. Şimdi biz ikincisini yapmamıza rağmen bizde de 3-4 senedir jet surf branşımızı açtık. Jet ski branşımız zaten vardı. Future vardı. Ama Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda da aslında bu branş 3-4 senelik bir branş olmasına rağmen şu anda 70'in üstünde lisanslı sporcumuz var. Buraya da dünya şampiyonasına 16 sporcumuz Hakka Sananak geldi. Eğer umudumuz, beklentimiz, eğer bir gün olimpiyatlarda bu branş yer alırsa o kürsüde de bir Türk sporcusunu görmek kadar Motosiklet Federasyonu olarak bizi keyiflendirecek başka bir nokta düşünemiyorum.
0: Ya ne kadar güzel. Başkanım, peki motosurf'te Türkiye'yi nerede konumlandırıyorsunuz bundan sonraki yıllar için konuşacak olursak?
1: Aslında motosurf'ü konumlandırma adı sadece işte Çeşme olarak düşünmeyin. Biz Asankeyif'te de organizasyonlar yaptık. Doğu'da da yaptık. Batman'da yaptık. Aslında jet surf ve jet ski branşı göllerin olduğu, akarsuların durgunluk yarattığı yerlerde, liman içi denizlerde hemen hemen, ki Türkiye'miz bu konuda hem tatlı suda hem tuzlu suda çok zengin olduğu için neredeyse ülkenin tamamında belediyelerimiz ve valiliklerimizin desteğinde her yerde hemen hemen yapıyoruz. Davet edilen her yeri değerlendiriyoruz. Çünkü ne kadar çok kitleye ulaşabilirsek, ne kadar genç sporcumuz olursa, kaç kişi bu spora dokunabilirse, sevebilirse bizim için başarı oradan gelecektir. İnşallah Türk sporcusunun yüzleri aşmasını, biliyorsunuz Motosiklet Federasyonu şu anda 5000 tane lisanslı yarışan sporcusu var.
0: Evet.
1: Diğer branşlarla birlikte. Bu da bebek bir branşımız ama çok hızlı büyüyor. İnşallah başarıları hem organizasyon anlamında hem de sporcu yetiştirme anlamında katlayarak devam edeceğiz.
0: Peki başkanım, bir de bu ülkemizin gelecekte daha büyük sporlar organizasyonlarına ev sahipliği yapma potansiyeli hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi aslında tam aslında onu ifade etmek istedim. O kadar coğrafi olarak müsaitiz ki hani bu doğuda bir yer de olabilir, batıda da olabilir, Antalya'da olabilir. Yani burada birkaç tane çok önemli nokta var. Bir tanesi konaklama, havalimanı, bir de su. Bunlar bir araya geldiği zaman dünya şampiyonasına ev sahipliği yapabiliyoruz. Mesela Çeşme'deki bu şu anda yarışı yaptığımız yer kalıcı bir tesis. Evet. Artık burası eğitimlerin olacağı, sporcu yetiştirileceği bir yuva haline geldi. Biz bundan birkaç tane daha Türkiye'nin çeşitli yerlerinde temin edebilirsek, yapabilirsek, başarabilirsek gerçekten, yani şu anda kalıcı olarak değil ama belki her sene değiştirmesek de iki senede bir lokasyon değiştirebilir. Çünkü
0: markajınıza bizim... nereler var başkanım?
1: Vallahi yani Karadeniz var mesela. Evet. Karadeniz çok istiyor. Karadeniz gerçekten hak ediyor. Biz geçen kış Andüz'ünde snowcross yarışı yaptık orada. Snowcross'ta 1800 metrede ben Türkiye'de hemen hemen bütün kayak merkezlerini biliyorum. Hem federasyondaki görevimden dolayı hem de ben de kayıyorum yani torunlar, çocuklar. Gerçekten ben de şaşırdım. 1800 metrede dünya şampiyonasını yaptığımızda ben oradaki seyircinin bu şampiyonayı da hak ettiğini düşünüyorum. Sis bastı, o soğukta -10 derecede kesinlikle ayrılmadılar. Ve çok coşkulu dağda bir yarış oldu. Eğer biz yazın Karadeniz'de de böyle bir şampiyona yaparsak böyle bir talep de var. Onun için bunu dile getiriyorum. Çok coşkulu, çok güzel olur. Yani büyüterek halkın da dahil olduğu daha iç içe bir yarış olacağına inanıyorum.
0: Bir de 19 ülkeden 93 sporcunun katıldığı bu organizasyon için şunu söyleyeceğim. Ülkemizin spor turizmine olan katkısı mesela. Bir de bunu sizle konuşabilirim.
1: Evet. Şimdi turizme katkısı, spor turizmi zaten hani biliyorsunuz bütün dünyada son dönemde çok önemsenir hale geldi. Çünkü spor turizminden gelen gelir sabit hale geliyor. Yani her sene bu şampiyonu olduğu sürece atıyorum hani 5 birim geliyorsa minimum 5 birim gelir, 6 birim her zaman önü açıktır. Onun için kalıcı bir turizm olduğu için bu spor özellikle sahillerimiz değerlendirdiğimiz zaman spor turizme müthiş bir katkısı var. Ülke tanıtımına çok büyük katkısı var. Belki değinmek gerekir. Biz 8-9 senedir Afyonkarahisar'da MXGP şampiyonasını yapıyoruz. İlk başladığımızda 4-5 bin seyirci vardı.
0: Gelemedim ama yakın takip ettim
1: yani,
0: onu stüdyoda.
1: Valla biz o zaman bir kendimizi çek edelim, bir eksiğimiz var, sizi orada ağırlayamamışız.
0: Yok yok, olur mu? Fatih Uslu gerektiği gibi bütün ekip, Cemil Direk, Serkan Tuncer, Murat Tatlı değil.
1: Ben sizi göremedim. Ama ben kişisel olarak söylüyorum.
0: Ama başkanım ben ana stüdyoda tamamıyla yayınları pas aldım, size pas attım. Çok güzeldi yani o heyecanı ben gelemedim. Tıpkı dinleyiciler gibi uzaktan da olsa Radyo D ayrıcalığıyla, sizlerin de farkıyla hissettim. Hissetmemek evet. Elde değil.
1: Yani Radyo D zaten dinleyicilerle bizi birleştiren bir noktada. Siz bize köprü olmuşsunuz, o zaman gelmediniz demeyelim. Uzaktan da olsanız birlikteymişiz. O 4-5 bin kişilerden geçen sene 500 bin kişilere geldik. Yani kapalı devrede 3,5 milyar insan izliyor. Yani bizim hedefimiz aslında burada bu. Hani surf'te, motocross'ta hard enduro'lar yapıyoruz. Hard enduro tahtalıda yapıyoruz. Kemer'de mesela, o da 9. 10. senesi. O da çok büyük katkı sağlıyor. Yani dünya şampiyonalarının aslında en büyük hedefi bu. Spor turizmine ciddi şekilde katkı sağlıyor. Ve de dediğim gibi sabit gelir. Şimdi biliyorsunuz diğer turist bugün burayı beğenir, yarın Yunanistan'ı beğenir, öbür gün öbür taraf ucuzdur. Ama bu şampiyona varsa meraklısı, bu sporu yapan mutlaka ve mutlaka geliyor. Biz de onları bir turizmci gibi değil, bir spor dostu olarak burada ağırlıyoruz.
0: Ne kadar
1: ondan
0: güzel.
1: Da çok büyük keyif alıyorlar. Sağ olsun tabii ki burada belediyelerimiz, valiliklerimiz bize korkunç destek sağlıyorlar. Sadece maddi olmuyor bu işler. Bilgi anlamında, tecrübe anlamında, otelcilerle oturup toplantı yapmak, bunlara nasıl davranacağız, nasıl yapacağız, bunların fiyatlarından oradaki rahatlarına kadar gerçekten bunlarla as başkanımız Mahmut Nedim Akülke ilgileniyor. Bizzat kendisi tek tek gider konuşur. Yani biz bunları çok önemsiyoruz. Ya bizim işimiz spor, bu bizi aşar demiyoruz, ilgilendirmez demiyoruz. Çünkü bu mesele bizim için ülke meselesi. Onun için çok hassas davranıyoruz.
0: Peki başkanım, siz motosurf deneyimlediniz mi?
1: Ben motosurf deneyimlemedim ama Superjet, jet ski, foil dedikleri elektrikli olan o sudan kesileni, bir de flyboard'u. Flyboard üst seviye değil ama diğerlerini üst seviyede yapabiliyorum.
0: Sizce flyboard mu yoksa motosurf mu?
1: Yani şimdi şöyle, flyboard'dan biraz o görsel olarak çok fazla tabii şova dayalı. Ama bu gerçekten bir sportif aktivite. Yani orada takla atmak, şu yapmak, bu yapmak, hani uçan insan herkesin ilgisini çeker. Ama spor anlamında bu gerçekten ciddi performans gerektiriyor.
0: Peki gözlemlediğiniz kadarıyla, yani soruyorum, deneyimlememiş olsanız da bir deneyimlemiş gibi sonuçta gözlemliyorsunuz bu işi organize edenler olarak. Motosörfün sizce kolaylıkları ve zorluklarını soracağım. Yarışmacıları, yani sonuçta yarışmacılarla da iç içe olduğunuz için,
1: evet,
0: orada şeyini görüyorsunuz. Onlardan gelen talepleri veya onların şikayetlerini, fizibilitesini diyorsunuz.
1: Vallahi,
0: o yüzden yani zorlukları ve kolaylıklarını sorayım.
1: Evet, aslında az önce üstünden kapalı olarak geçtik. En önemli şey altyapı. Yani böyle bir ortam olmazsa, eğitmen olmazsa, artık tabii ki konuştukça insan hatırlıyor. Mesela biz şimdi artık antrenörlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Yani bu çok ciddi bir aşama kaydettirdi sporcularımız için. Altyapıyı da işte burada çözdük. İnşallah bir iki tane daha olur. Diğer branşlarda zaten var. Altyapı çok önemli. Ondan sonra da organizasyonların düzgün olması, tarih değiştirmemesi, ülkelerin buna riayet etmesi sporcu için çok önemli. Çünkü bütün takvimlerini, antrenmanlarını, beslenmelerini, her şeylerini ona göre düzenliyorlar. Gerçekten iyi, kaliteli bir yarışa önce ihtiyaçları var. Sonra da altyapı için tesise ihtiyaçları var. Biz de bunun bilincindeyiz. Onun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.
0: Şimdi başkanım, bir de sizinle beraber genç bir misafirimiz var. Aynı zamanda siz de hiç maşallah hiç göstermiyorsunuz yani başkanım. Genç bir dede.
1: Evet.
0: Değil mi? Torun Neslişah. Neslişah hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
2: İyiyim.
0: Nasıl, motosörf etkinliğini nasıl buluyorsun? İki gündür burada, bugün de üçüncü günündeyiz biz. Biz buradaki böyle heyecanı, atmosferi radyoda ayrıcalığıyla buradan hep aktarıyoruz. Deden gibi böyle çok değerli konukları da ağırlıyoruz burada. Nasıl, beğendin mi motosörfü?
2: Çok beğendim.
0: Yapmayı planlıyor musun?
2: Hiç düşünmedim.
0: Hiç düşünmedin. Peki yapabilirim dedin mi içinden?
2: Dedim.
0: Dedin. Belki de yaparsın. Deden buna vesile olur. Belli mi olur? Belki de genç kadınlarda Master Woman'da yarışacak yeni bir yarışmacı mı geliyor başkanım?
1: Vallahi olabilir tabii ki. Torunum diye söylemiyorum. Suyla çok aşırı neşir, çok seviyor. Hakikaten başka suda da aktiviteler var. Scooter falan kullanıyor.
0: Ya tabii, çok güzel. Aferin.
1: Kendisi daha 10 yaşında. İnşallah 15-16 yaşında belki bir yarışçımız daha olur.
0: Tabii belli mi olur? Zaten dünden beri soruyorum takım var mı diye.
1: Takımlar var.
0: Takımlar varmış. Daha da aslında ne kadar çok fazla takım, o kadar bu spor için çok profesyonelce ilerlemek demek bu dalda.
1: Kesinlikle. Şimdi takımlar tabii ki bunların bir yerden bir yere gitmesini organize ediyor. Antrenmanları organize ediyor. Burada toplu olarak takım halinde mücadele vermek onları daha fazla motive ediyor.
0: Evet.
1: Türkiye'de de İzeltaş var biliyorsunuz. Ciddi bir takım kurdu. Zaten Çekler var, şey var. Dünyada bu takımlar vardı. Bize de inşallah yakında 4-5 tane takım olur diye umuyoruz.
0: Gelen sporcular bayağı çılgın. Kasklarına böyle punkçı mankçı gibi böyle peruklar yapıştırmışlar. Çok hoşuma gitti o. Kızlar çok sevimli, rengarenk. Belki de dediğim gibi Neslişah da artık yerini alacak o takımlardan birindeki genç sporcumuz olabilir. Bir de Neslişah için aslında bugün özel bir gün olsun, özel bir yayın olsun.
1: Evet.
0: Neslişah bugün 10. yaşına girmiş oldu.
1: Girmiş
0: bugün
1: oldu.
0: Doğum günü Neslişah'ın.
1: Evet,
0: Neslişah'cığım doğum günün kutlu olsun.
2: Teşekkürler.
0: Senin için nasıl bir duygu şu an doğum gününde burada olmak? Anlat bakayım biraz cümlelerini. Biraz seni dinleyeyim, o güzel sesini duyayım.
2: Burası güzel, sevdim.
0: Evet. 10. yaşında neler bekliyor seni? Neler yapmak istiyorsun? Bundan sonraki planların ne?
2: Bilmiyorum.
0: Büyüyünce ne olmak istiyorsun?
2: Doktor.
0: Doktor. Aferin. Tamam. O zaman sana güzel, sağlıklı, sevdiklerinle başarılı yeni yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun Neslişah.
2: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim canım benim. Başkanım, benim söylemeyi unuttum. Sizin söylemeyi atladığınız bir şey var mı?
1: Genel kapsamda konuştuk. Çok teşekkür ederim yayında bize bu fırsatı tanıdığınız için desteklerinizden dolayı. İnşallah hep beraber önümüzdeki senelerde bunun gelişmesini hep beraber izleyeceğiz. Türk halkını, motor sporlarını seven, sporlarını seven bütün dinleyicilerimize gözü kulağı bizde olsun diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum başkanım. Hanımlar, beyler, biz bu yıl ikincisi düzenleniyor. Yine Dünya Motosörf Şampiyonası ve Türkiye'de de sezonun ilk ayağına ev sahipliği yapmış oldu. Böylelikle Çeşme'de Şifne Koyun'dan buradaki heyecanı, atmosferi aktarmaya devam ediyoruz. Çok değerli konuklarımız da canlı yayın aracımıza gelmeye devam ediyor. Onlardan bir değerli konuklarımızdan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ogün Baysan da torunu Neslişah'la beraber konuğumuz oldu. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine buradaki heyecan, atmosferi bize aktarmaya devam edeceğiz. Sizden de yer yer görüşlerinizi tabii ki alacağız. Ben özel olarak geleceğim. Sizle de danışacağım, istişare edeceğim. O zaman şimdilik ara verelim ve etaplara bakalım başkanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Evet. Hanımlar, beyler, kulağınız burada olsun. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz Çeşme Şifne Koyun'dan buradaki heyecan, atmosferi yani dünya

0: çevresindeki yürüyüş yolları, ormanlık alanlar ve kamp noktaları, ziyaretçilere şehirden uzak ama ulaşımı kolay bir deneyim sunuyor. Sabah göl manzarasına uyanmak ve doğanın içinde sakin vakit geçirmek isteyenlere Sapanca rotasında keyifli yolculuklar.
1: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo Tek.
3: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri.
4: O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotondan ay kapışım.
3: Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Beyler, burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur ki geçmemesi için hiçbir sebep yok. Biz sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir de özel bir canlı yayınımız var. İki gündür buradayız. Bugün de üçüncü gün. Biz bu yıl Dünya Motosörf Şampiyonası ikinci kez düzenleniyor. Yine Çeşme'deyiz, Şifne Koyun'da ve birbirinden özel aynı zamanda konuklarım var dedik. Tam 19 farklı ülkeden 93 sporcu suyun üzerinde hız, denge ve cesareti konuşturmak için burada ve yine az önce de popüler müziğin başarılı güçlü erkek vokallerinden Emre Altuğ konuğumuz olmuştu. Uzay ve Kuzey oğullarının da burada performans sergilediğini söyledi motosörfte ve ben de bu bağlamda şu an az önce yine etaplardan biri tamamlandı. Genç erkeklerde iki tane konuğum var. Bunlardan biri Arthur Gezer ve bir yanda da yine Emre abinin oğlu Uzay Altuğ. Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Vallahi gayet iyiyim. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyorum. Şimdi bana şöyle bir anlatın. Az önce etap sonuçlandı. Böyle kıran kırana bir mücadeleyle başladı. Ben de sizi izledim. Hep beraber gurur duyduk. Gururlanmamak elde değil. Arthur Gezer dördüncü olarak bitirdi. Uzay doğru mu? Pardon. Sunny dördüncü olarak evet. Bitirdi. Arthur sen kaçıncı olarak bitirdin?
1: Altıncı veya yedinciydi galiba.
0: Tamam.
1: Ben beşim.
0: Sen de beşsin aynen. Çünkü ben şöyle Uzay sen o esnada Sunny'ye seslendi ben beşim diye. Dörtte Sunny bana ben abi dördüm dedi. Ben oradan karıştırdım. Evet şimdi sizden tek tek duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Öncelikle ne kadar süredir bu spora gönül verdiniz? Sonrasında bu yıl ikincisi düzenleniyor ve ilk olarak Türkiye'de yani ilki Türkiye'de başladı bu yıl. Ve sizin için nasıl geçti bu iki gün ve bugün üçüncü günündeyiz? Evet önce Uzay Arthur'dan başlayayım istersen.
1: Olur.
0: Tamam.
2: Şimdi ben 2024 yazında başladım jetsurf'e. Tamam. Ama yani gerçekten böyle yarış olarak bir yıl oldu.
0: Bir yıl oldu.
2: Evet, birinci kere İznik'teydi.
0: Tamam.
2: Evet ve yarış çok güzeldi bence. Çok heyecanlıydım. Biraz bekledik ama olsun. Ve internet problemi vardı.
0: Evet.
2: Yani çok eğlenceliydi. Herkesle tanıştık. İngilizce konuştuk.
0: Yani, ya ne kadar güzel.
2: Evet.
0: Ve bugün de güzel geçti. Peki az önceki etabı değerlendirecek olursan?
2: Çok güzeldi bence. Biraz çok düştüm ama yani devam ettim. Ve en önemlisi zaten yarışı bitirmekti.
0: Evet. Bundan sonra hedefin ve amacın ne?
2: Yani hedefim devam etmek, antrenman yapmak, elden geleni yapmak.
0: Evet. Şimdi World Game'ler varmış. World Game'lerde bu arada World Game'de olimpiyatlarda bu sporun daha iyi duyurulması adına... düzenlenen yani şey eleme turları ama tabii olimpiyatlar için yer açıyor. Kendini olimpiyatlarda görmek istiyor musun?
2: Yani orada junior varsa belki denemek olur.
0: Süper ne kadar evet. Güzel. Bir de takımlar olursa da on numara olur değil mi? Desene. Şimdi bireyselde herkes ya. Değil mi?
2: Evet çok güzel olur takım.
0: Evet,
2: zaten
0: evet.
2: Takım var.
0: Var ama işte bunların çoğalması lazım. Ne kadar çoğalırsa o kadar iyi. Ve mikrofonun diğer ucunda şu an Uzay Altuğ var. Uzay hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim siz?
0: Teşekkür ediyorum. Hep böyle mikrofonda, böyle radyo konseptinde, hele ki müziğe dayalı bir konsept olduğunda hep böyle Altuğ isminden babanı ağırlarız. Ama az önce de kırmadı bizi. Tam tatil modunda buradaki turnuvayı, etabı değerlendirdi. Senin burada performans sergileyeceğini, abinin de burada olduğunu söyledi. Senden dinlemek istiyorum. İki gün senin için nasıl geçti? Bugün üçüncü gündeyiz. Bir de az önceki etabı değerlendir.
1: Bu iki gün benim için azıcık zor geçti. Çünkü olan dalgalardan ve mevsim şartlarından dolayı çok fazla zorlandık. Yani bizi hem çok beklettiler burada. İnternet sorunu varmış, öyle duydum. İşte orada herkes su falan içiyordu, yerde yatıyordu. Bugünkünü değerlendirecek olursam da bugün iyiydi. Yani dün daha fazla dalga vardı tabii ki.
0: Dün bayağı fırtına vardı Uzay. Yani hava kapalıydı. Bazı etaplar hatta iptal edildi.
1: Evet, biz hatta dün yağmur falan yağdı. Her yere falan su batıyordu böyle yani. Cildimize falan şey alıyordu. O yüzden dün çok kötüydü ama bugün daha iyi. Bugün güneşli, yağmur yok, bulutlu değil. Ama sadece azıcık dalga var yani. Bunun için çok iyi bir tarih değil ama kötü bir tarihi seçmişler yani. Bu jet surf yapmak için. Çünkü çok fazla dalga vardı. Yani biz çok zorlandık. Normalde bu kadar zorlanmıyorduk mesela. Ben buraya ilk geldiğim günde çok rahat kayabiliyordum. Çünkü lap time yapıyorduk qualification'da.
0: Evet, evet.
1: Orada çok rahat kayabiliyordum ama orada da çok heyecanlı olduğum için basmıyormuşum ben de gaza. O yüzden uzun sürdü. Yani benim de ilk yarışım dünya yarışı oldu yani.
0: Ne kadar güzel ama. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Kendini yeni yeni duyurmaya çalışan böyle bir ana spor dalı olmaya çalışan böyle bir aktivite içerisinde yer almak şimdiden başlangıç aşamasında süper bir şey. Kendine yeniden yer açıyorsun ve yer ediniyorsun. Belli mi olur? Belki ben diyorum ya takımlarda, belki senin bir takımın olacak. Takımını yöneteceksin. Genç sporcular yetiştireceksin. Haksız mıyım?
1: Vallahi haklısınız. Olabilir öyle bir şey. Yani eğer bu sporu çok iyi yapan biri varsa ya da ben çok iyi yapabilirsem bu sporu, kendi hem kategori oluşturmuş olabilirim. Hı-hı. Hem de yeni takımlar falan eklenir.
0: Tabii.
1: Belki öyle şeyler.
0: Şimdi abin Kuzey de burada performans sergiledi. Evet. Bir de onu değerlendir, onu kendi kategorisinde. Ya. O ne oldu? Başına neler geldi? Dün galiba sıralamada altta kaldı. Bir onu söyler misin?
1: Ya Kuzey aslında çok iyi kaydı.
0: Evet.
1: Ama onun grubundaki yani bütün dünyanın direkt her ucundan gelen kişiler olduğu için
0: Amerika
1: tabii ki
0: vesaire. Çek, en iyisi özellikle Çekler bayağı iyilermiş.
1: Daha fazla Çek vardı zaten bizim grupta falan da.
0: Hı-hı.
1: Kuzey çok iyi kaydı bana göre. Ama öbürleri de çok iyi kayıyor. Çekli çocuklar falan, herkes çok iyi kayıyordu. O yüzden Kuzey azıcık aşağıda kaldı çünkü yani biz de önceki senenin yazında başladık aslında. Normalde biz de jet surf yapmayı planlamıyorduk. Biz normalde bu pump foil'ler var ya böyle.
0: Evet evet, babanla yani, konuştuk onları.
1: İşte,
0: pump foil diye başlayayım sonra.
1: Evet, işte bizi biriyle tanıştırdı oranın sahibi işte.
0: O size 4 tane bıraktı. Alı dedi, istediğiniz kadar kullanın. Hı-hı. Evet.
1: Sonra işte awake board falan bıraktı. Adventure bıraktı. Sonra race bıraktı. Bir de titanium bıraktı. Ben normalde onların race'ini kullanıyordum normalde. Hı-hı. İlk önce adventure ile ayağa kalktım. Sonra race kullanmaya başladım. O race'i sevdikten sonra annem de anladı zaten. Çok mutlu olduğumuz bunlarla. Bize de race ve titanium aldı.
0: Ne kadar güzel. Peki ayakta durmak, dengede durmak çok zor oluyor mu Uzay?
1: Yani dengeniz iyiyse çok rahat durabilirsiniz ama bu dalgada çok zor. Normal düz bir alanda rahat durabiliyorsunuz aslında.
0: Öğrenme aşaması için söylüyorum.
1: Aynen,
0: yani
1: çok yavaş basarsanız gaza denize düşüyorsunuz ama yani orta yarıda falan basarsanız normal dümdüz gidebiliyorsunuz yani.
0: Çok iyi. Bir de babanla da gerçi bunu konuştuk. Bir de şeyi söyleyeceğim sana. Master Woman iki tane yarışmacı aldım burada. Tuğçe'ydi onlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Hani en zorluklarını bu board'un üstüne çıkarken yaşadıklarını, işte o mor bacakta morluklar olduğunu falan söyledi. Bakayım senin bacakların.
1: Şurada morluklar oldu.
0: Yani bir board'a çıkarken ayak board'a mı çarpıyor yoksa baban egzozla alakalı problem olduğunu söyledi. Yani ayağın yapışması falan filan diye.
1: Yani ayak çok yapışmıyor aslında da çıkarken surf şeyinin tahtasının
0: kenarları.
1: Aynen, kenarlarına falan bazen çiziliyor. Mesela benim ayağa kalkarken şuram çizildi. Üç tane
0: o
1: çizgi
0: zımpara
1: falan
0: gibi bir yüzeyi var herhalde.
1: Evet.
0: Normal bildiğimiz kaykaylarda olduğu olan.
1: Aynen.
0: O da ister istemez
1: bazı yerlerde öyle şeyler var. O yüzden
0: sürtüyor, yara yapıyor.
1: Aynen.
0: Evet. Peki bundan sonra Uzay kendini nerede görmek istiyorsun? Neler yapmayı planlıyorsun? Geçen yıl birincisiydi, bu yıl ikincisiydi. Bundan sonra da bunun artık devamı gelecek ve her yıl daha da katlana katlana kitleselleşerek, infial hale gelerek böyle hedef kitlesini de genişleterek büyümeyi planlayan bir spor dalı bu sonuç itibariyle. Hedeflerinden bir tanesi de olimpiyatlarda yer almak bu spor dalının. Sen kendini bu spor kulvarının içerisinde, bu spor branşının içerisinde nerede görüyorsun bundan sonraki yıllar desem? Abin ve sen adına konuşabilirsin.
1: Yani ben abimi çok bilmiyorum aslında ne yapmak istediğini. Her Hı-hı. sporu çok ciddiye alıyor ve çok iyi yapıyor. Hı-hı. Abim mesela tırmanışa da başladı. Onları da çok iyi yapmaya başladı.
3: Ha, süper.
1: Aynen. Boyu da uzun, basketle oynuyor, futbolda oynuyor. Bütün evet. sporları yapıyor ve hepsinde çok iyi. Ben ama yani sporları yapıyorum ama kuzey kadar iyi yapmıyorum ve benim böyle bir yüksek yetenek şey yapmak istemiyorum yani böyle. O spor için şey yapmaya şeyim yok. Odam o sporda değil, eğlenmeye bakıyorum ben sadece evet. yani. Öyle ciddiye almıyorum çok.
3: Yani eğlenme amaçlı aslında buna başladın. Sonra bir baktın olay profesyonel bir boyuta gitti. Ama bundan sonra da baktın keyif de alıyorsun. Çok da iyi olduğunu yavaş yavaş hissettin, bir ışık gördün. Annen de bunu hissetti zaten. Ve derken bu dalda profesyonel bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorsun. Devam evet. edeceksin. Bırakmak yok o zaman.
1: Evet, şu an bırakmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü çok güzel bir alet yani. Herkes kullanıyor ve güzel deniz, güzel bir deniz, dalgasız bir deniz olursa çok çok fazla keyif alıyoruz.
3: Evet, evet. Ben şöyle bir baktım acaba ben de bir tane alsam ne kadar fiyatı diye. Benim motosikletimle hemen hemen aynı fiyata sahip.
1: Evet.
3: Yani o açıdan da. Ama öncelikle boardlarınız hayırlı uğurlu olsun. Şampiyonluk yolunda adım atmış olduğunuz, hobi olarak girmiş olduğunuz bu spor dalında da umarım bundan sonra da bayrak taşıyıcı olarak ülkemizi de güzel şekilde turnuvalarda da boy göstererek adınızdan da bahsettirirsiniz. Vallahi çok teşekkürler Uzaycığım.
1: Şey
3: kırmadın geldin canım benim. Yanaklarından öpüyorum, dur gitme. Evet Arthur, senin söylemek istediklerin var mı?
2: Bu kadar.
3: Sen kendini bundan sonraki ilerleyen yıllarda nerede görmek istiyorsun?
2: Yani hala devam etmek istiyorum. Bayağı antrenman yapmak istiyorum ve belki daha yarışlarda daha iyi, mesela daha üst seviyeye çıkmak istiyorum.
3: O zaman bundan sonraki bizde gerçekleşecek olan bu üçüncü, dördüncüsünde de motosörfün ülkemizde sizleri daha ileriye gitmiş bir şekilde burada konuk almak isteriz. Anlaştık mı?
2: Tamam, teşekkür.
3: Başarılarınız daim olsun.
2: Teşekkürler.
3: Sizlerle böyle gurur duyuyorum. Birçok sizi izleyen, buna tanık olan kişi gibi ben de sizlerle gurur duyuyorum. Biz Radyo D ailesi olarak sizleri tebrik ediyoruz öncelikle. O zaman şimdilik kısa bir ara vereceğiz. Dünya Motosurf Şampiyonası bu yıl ikinci kez ülkemizde düzenleniyor ve sezonun ilk ayağına ev sahipliği yapan Çeşme Şifnik oyundayız. Hanımlar beyler, Radyo D canlı yayın aracından bu yayın gerçekleşiyor. Buradaki heyecan, atmosferi sizlere özel konuklarımızla beraber aktarmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da yine Junior erkekler kategorisinde yarışlarını tamamladılar. Onlardan biri Arthur Gezer ve Uzay Altı oldu canlı yayın aracımızda. Şimdilik kısa bir ara, yine kulağınız müziğin, eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun, hiçbir yere ayrılmayın.

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
2: Televizyon deyince vatan.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Hanımlar beyler, burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104. Keyifli günler herkese. Biz bugün özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Az önce de söylemiştik. Bu yıl yine Dünya Motosurf Şampiyonası ikinci kez yine ülkemizde düzenleniyor ve sezonun ilk yarışına da ev sahipliği yaptı Türkiye. İki gündür devam ediyor. Bugün de üçüncü günündeyiz ve birbirinden özel konuklarımız da canlı yayın aracımız da bizi ziyaret ediyor. Onlar da buradaki heyecanı, atmosferi mümkün mertebede bizlerle beraber sizlere radyoda ayrıcalığıyla aktarmaya devam ediyor. Şimdi yine özel konuklarım var radyodenin canlı yayın aracında. Neredeyiz? Çeşme'de Şifne Koyun'dayız. Ve bu arada etaplar devam ediyor. Yine yarışmacılar performanslarını sergilemeye devam ediyor motosörfte. Şimdi bu bağlamda da yine 7 kategori vardı dedik ve bu kategorilerden biri stok kategori. Stok kategoride yarışmacı Ferhat Tuncay bir mikrofonun diğer ucunda. Diğer ucunda da bu organizasyonun yine bizlerle buluşmasını sağlayan, gelişmesini ülkemizde ve bayrak taşıyıcı olmasını sağlayan yine organizasyonun içerisindeki o isimlerden görünmeyen kadın gücü Ebru Akdağ. Mikrofonun diğer ucunda öncelikle herkes hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, nasılmış Ebru? Sesini duymak
2: bence
0: kulaklıktan
2: çok değişik geldi. İlk başta kim konuşuyor dedim yani.
0: Hiç sıkıntı yok. Şimdi öncelikle kimden başlayalım? Ferhat'tan başlayalım, tamamdır. Stok kategoride Ferhat Tuncay, aynı zamanda profesyonel yarışmacı. Abi senin duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Çünkü bu sonuç itibariyle bu World Game organizasyonuyla da olimpiyatlarda kendine yer bulmaya çalışan, aynı zamanda son dönemde de geliştirilerek bir spor branşı haline getirilmeye çalışılıyor. Bir taraftan ne kadar duyurulursa o kadar takım oluşması, avantaj, bunların hepsini tek tek ben dinleyerek, gözlemleyerek öğreniyorum. Şimdi ülkemizde de yine, daha doğrusu ikinci kez düzenleniyor bu ve ilk ayağı da yine
1: Çeşme'de
0: gerçekleşti. Doğru. Öncelikle bu sporu değerlendirmeni istiyorum. Sonrasında biz üçüncü günündeyiz. Nelerle karşılaşıldı ve bugün neler bekliyor bizleri? Ondan sonra bir profesyonel olarak, bayrak taşıyıcı olarak ülkemizde nerelere gidebiliriz bundan sonra? Ne olabilir? Ve bu spora gönül vermek isteyenleri neler bekliyor? Böyle hızlıca senden güzel bir şey istiyorum, açıklama istiyorum.
1: Herkese merhaba. Öncelikle bu yoğun ilgiye çok mutlu oluyoruz biz Türkiye'de bu sporu yapmaya çalışan insanlar olarak. Profesyonel sporcu dediniz. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında ben bir makina teknolojileri üreten bir firmada yönetici olarak çalışıyorum. Yani normal bir hayatım var. Ve 19-20 yaşından beri, bugün 34 yaşındayım, 19-20 yaşından beri ben aksiyon sporları yapmaya çalışıyorum. Hayatımızı daha heyecanlı, daha aktif bir şekilde geçirip ilerletebilmek için. Bugün burada motosörf sporunu gerçekleştirdik. 3 gündür burada yarışlar yapıyoruz. Ben bu sporu Ekim ayından beri, yani geçen 2025 yılının Ekim'inden beri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Türkiye'de Ebru Hanımlar bunu My Team Racing olarak resmi bir şekilde bütün kurallarını uygulatarak hem Türkiye'de resmi TMF'nin düzenlediği yarışlarda gerçekleştirerek hem de burada dünya şampiyonasının Çeşme ayağını gerçekleştirerek uyguluyorlar. Biz de bunların katılımcısı, yarışçıları oluyoruz. Tabii ki gururla burada ülkemin bayrağını temsil ediyorum. Benim küçük yaşlardan beri yaptığım aksiyon sporlarına son bir yıldır ben motosörf sporunu ekledim. Yoğun bir şekilde benim motosiklet, enduro tarafında yaptığım bir sporum da var. Snowboardçuyum 15 yıldır.
0: Onu yani söyleyeceğim, yani motosörf yapmasaydın ne yapardın diye.
1: Snowboard yapardım.
0: Snowboard, anladım.
1: Ama snowboard'u sadece kışın yapabiliyorsunuz. Hı-hı. Yani kar varsa snowboard yapabiliyorsunuz. Evet. İşte motosikletinizi hafta sonu bir gün binebiliyorsunuz. Ya da daha istediğiniz kadar daha fazla yapabiliyorsunuz. Ama genel olarak iki ayakla bir tahtaya basıp suyun üstünde ya da karın üstünde kayarak gittiğiniz bir spor size çok büyük bir heyecan ve özgürlük hissi veriyor.
0: O zaman sana şöyle sorayım. Adrenalini mi seviyorsun yoksa rekabeti mi seviyorsun?
1: İkisi de. Biz bir yerden sonra hem adrenalin bağımlısı oluyoruz hem de o rekabete girmeyi seviyoruz. Hı hı. Bu sporu hobi olarak başlıyoruz belki. Ben de öyle başladım. 2-3 ay bunu hobi olarak yaptım. Biz ilk defa Ebru Hanımlarla 2025'te İznik Gölü'nde bir organizasyonda tanıştık. O Ebru Hanımlar bunu sadece yarışmak için de yapmıyorlar. Türkiye'de büyük bir komünite oluşturuyorlar. Bu komünitenin bir parçası olmak için biz oraya gitmiştik. Ama onların bu kadar samimi, bizi kucaklayıcı ve bu sporu büyütmek için Türkiye'de bu kadar çok emek harcadıklarını biz orada gördük ilk defa. Yıl sezon kapanışıydı 2025'te. Evet. Oradaki heyecanla biz dünya şampiyonasında da yarışmaya karar verdik. Türkiye'deki yarışlarda da yarışmaya karar verdik. Bu yılın başında Bodrum'da bir TMF'nin düzenlediği Türkiye şampiyonasının ilk yarışı gerçekleşti. Hı. Ve ben ilk defa yarıştığım için Open grubundan orada yarışa girdim. Diğer çok değerli arkadaşlarımla beraber. Ben o yarışmada ikinci oldum. Bu zehri aldıktan sonra adrenalin, rekabet, hepsi beraber de biz bu sporu herhalde ayaklarımız tuttuğu sürece yapmaya devam edeceğiz.
0: Ülkemizi nerede görmeyi düşünüyorsunuz? Yani şimdi bakıyorum, herkes profesyonel, yani işinin ehli. Ama bakıyorum, soruyorum, 2 yıldır veya 1 yıldır veya 3 aydır bordun üstündeyim diyor. Ama derecelere giriyor insanlar. Yani böyle giderse biz ne kadar süre sonra bayağı iyi bir yerde olacağız Türkiye olarak?
1: Bence biz Türkiye olarak daha yolun çok başındayız. Bugün dünya şampiyonasında yarıştığımız yarışçılar 93 kişi. Evet. bu arkadaşlarımız çok değerli. Geldiler buraya yarışıyorlar, sağ olsunlar, ama 7-8 yıldır bu şampiyonalara katılıyorlar. Belki
0: ben dün Martin Janjelek'i aldım da.
1: Evet.
0: Onlar var ya, onlar böyle yetiştirmişler. Çatır çatır bütün Çekya'dan gelen çocuklar, arı gibiler.
2: Ben burada bir araya gireyim Ferhat, müsaade edersen. Şimdi şöyle, aslında dediği çok doğru. Ama bizim artık şöyle bir avantajımız var. Bulunduğumuz konumda artık Şipne'de, burada Gençlik Spor Bakanlığımızın sağ olsun bize tahsis ettiği antrenman alanı var. Milli, yani motosurf takımı için milli antrenman parkur alanı.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Yani burası için konuşuluyor. Yani burası yapıldı antrenman alanlarından biri vesaire falan değil. Normalde var mı yani?
2: Evet. Normalde. Neresi? 12 ay boyunca bu bulunduğumuz, yani aslında dünya şampiyonasının olduğu yerin tam karşısı, aynı deniz. Karşı koy. Motosurf milli takım antrenman parkur alanı. Hmm. Şimdi Çekler'in bu kadar iyi oluyor olmasının sebebi...
0: Onu soracağım. Neden
2: bu
0: kadar?
2: Hiç deniz yok.
0: Aynen. Adam Çekya'dan geliyor. Herkese fark atıp...
2: Aynen öyle. Göl var ve göllerinde sabit 12 ay boyunca çünkü antrenman göller... yapabilecekleri parkur
0: ve
2: var.
0: Ve motosurfün de en büyük özelliği durgun suda bu işi yapıyor olmak.
2: Kendilerini çok fazla geliştirebiliyorlar.
0: Junior'larda... Uzay altıya aldım Emre abinin oğlunu. Abi diyor, ben diyor burada daha önce diyor böyle şeyler yaptığımda diyor, o zaman tam gaz verememiştim ama diyor durgun suda diyor burada iyi etapta timelapse bir şeyler söyledi. Bayağı iyi bir şey yaptım, tur yaptım dedi yani. Bugün de dedi şansıma dedi müthiş dalga vardı
2: çok,
0: dedi
2: evet.
0: Yani.
2: Yani ama bence dünya şampiyonasının bu şekilde bir hava durumuyla, yani dün bugün aynı şekilde, dün de çok kötüydü hava. Tam dünya şampiyonasına yakışır bir hava var bence. Çünkü gerçekten hani bütün şartlar zorlu. Bütün yarışmacılar güçlü.
0: Yani zorlu olması iyi bir şey.
2: Tabii ki de. Yani şimdi
1: kendileri... Bir de bize sor.
2: Ferhat şimdi mesela parkur alanına çıkıyor. Tam karşı koy, dümdüz. Orada antrenmanlarını yapıyor. 5 lap atıyor. Geri geliyor ama şimdi burada oradaki kaydığınla nasıl? Farklı.
1: Burası tam bir tabiri caizse cehennemdi.
0: Ne? Bu Şifne mi?
1: Bu rüzgar ve bu fırtına. Bir ara yağmur yağdı. Biz kasklarımız başımızda, içi evet. De biraz ıslak ama yağmurun şiddetini anlamıyoruz. Dediler ki yarışı 30 dakika ara veriyoruz hava şartlarından dolayı. Ya biz diyoruz ki devam edelim, ne güzel rüzgar var. Biz çünkü kışın burada, burası kurulurken, Motosurf House, Çeşme, My Team Racing Club kurulurken burada. Biz fırtınada Şubat ayında. Hava 15 dereceydi. Çıktık ve fırtınada 20 dakika jet surf yaptık. O kadar eğlendik ki. Ebru Hanım, Murat Bey, hepimiz burada çıktık Enler'le beraber. Çok güzel eğlendik. Biz o fırtınayı gördük. O yarışa devam etmek istedik.
0: Dün devam edebilirdi diyorsun. Yani sonuçta yarışmacı
2: olarak. Dün devam edemezdi teknik sebeplerden dolayı.
0: Niye demezdi?
2: Ben işin organizasyon tarafında olduğum için çok fazla mutfağımdayım, o yüzden. Aynen. Gerçekten.
0: O yüzden şimdi diyor devam edebilirdim diyemedim.
1: Zaten suyun içindeyiz, yağmur yağsa ne olur düşüncesi aynen. Vardı bizde aynen. De. Kaskları çıkartınca fırtınanın büyüklüğünü gördük biz, evet. Çok kötü.
0: Yo abi geldi gerçekten. Yani bu tarafta güneş, bu taraftan mosmor bir hava gelmeye devam etti.
2: Yani şimdi o yüzden bence ben bu saatten sonra aslında dünya şampiyonasına yarışan bir yarışçı olsam şu an bütün rakiplerimi gördüm. Onlarla aynı parkurda yarıştım. Kim hangi konuda ne kadar iyi onları biliyorum. Hava şartlarının her türlüsünü yaşadım. Bu saatten sonra antrenman programımı ona göre yaparım ki ikinci ayakta en azından daha fazla kendimi geliştirerek
0: giderim. Tamam mı Ferhat, yani ona göre?
1: Ben bugün bu yarışa bu hafta sonu bu yarışa gelmek için Bursa'daki büyük bir hard enduro organizasyonunu reddettim. İptal ettim de buraya geldim. Bundan sonra gerçekleşecek bütün Türkiye yarışlarına, bütün yurt dışı yarışlarına mümkün olarak geleceğim ve haftada 3 gün mutlaka antrenman yapacağız.
0: Evet. O yüzden yok yağmur yağdı, yok rüzgar aynen çıktı öyle falan, rica ediyorum iptal etmeyelim.
2: Hiç iptal etmem. Buyumdur. Benim elimde değildi.
1: Ebru Hanım hep kuralları uygulatıyor bize. Evet. Biz de hep kuralların ötesine gitmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün burada bu dünya şampiyonası yarışçılarıyla yarışabilmek için bizim hep kuralların ötesinde, sınırların ucunda kaymamız gerekiyor.
0: Doğru. Peki organizasyonun içerisinde bu bizde çok güzel bir şekilde buluşuyor. Görünmeyen bir kadın gücü aslında, yani derler ki.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizin emeğiniz de var. Tamam. Aynen öyle. Şimdi birazcık değerlendirin. Yani bu World Game var. Hı-hı. Olimpiyatlarda kendine yer açmaya çalışıyor. Bir taraftan evet takımlar var ama takımlar yeterli değil. Sanki ben de bir F1 böyle şeyi mantığında düşünüyorum. Hani ne kadar takım o kadar fazla bu yarışmacıların desteklenmesi, sponsor vesaire daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii. Takımların oluşması, yani Türkiye'nin sonraki yıllardaki yeri ne olabilir? Bu sporun gidişatı nasıl gözüküyor dünya genelinde? Çok kısa sürede başladı, bir trend olarak kalabilir mi? Ne olur bir dinlemek istiyorum
2: sizden. Tabii ki de. Yani en azından hani
0: dünya
2: ben,
0: nasıl bakıyor buna?
2: Ben 3 yani, senedir içindeyim. 2023'te ilk Türkiye şampiyonasını yaptık. Yani Motosiklet Federasyonu bunu branş haline getirdi ve şampiyonaları Türkiye'de düzenlenmeye başladı. 2024'te maalesef hani bazı sebeplerden dolayı yapılamadı. Geçtiğimiz senede ilk defa Çeşme'ye yine dünya şampiyonası geldikten sonra biz 6 Türk olarak katıldık. Şimdi bugünkü sayıda 15 Türk var. Yani aslında zaman geçtikçe insanlar bu sporu tanıdıkça ve antrenman yapmaya başladık. Yani insanın kendinde o gücü görmesi gerekiyor. Herkes Ferhat gibi düşünmüyor maalesef. Hani aslında bu sporu yapabilecek potansiyelde yarışçılarımız var ama biraz da antrenmana ihtiyaçları var. Onlar da hani biraz böyle daha çok 16-20 yaşında yaş aralığındaki çocuklara biraz daha bunu aşılamak gerekiyor. Biraz daha bu sporun aslında çok yeni olduğunu, milli belgeye alabileceklerini, milli sporcu sınıfında olabileceklerini daha fazla duyurmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yani en son Bodrum yarışında 34 yarıştık ya, sıfırdan gelen bir kategori. 2023'te 5 tane lisanslı sporcuyla başlayıp şu an TMF'de kayıtlı 55 tane lisanslı sporcu var. Hani biz her şekilde herkesi, yani bir süreden sonra kullanmaya başlayan herkes antrenman yapmak istiyor. Ben de bir parkur deneyeyim diyor. Bundan keyif alıyor. Keyif aldığı zaman da yarışma kaydını yaptırıyor. Biraz cesarete, biraz daha hani halkımız tarafından, insanlar tarafından bilinirliğe çok ihtiyaçları var. Ben eminim çünkü Türk halkı bulunduğumuz her yerde kendimizi çok fazla belli edebileceğimizi düşünüyorum. Yani iyi anlamda söylüyorum. Bizim içimizde öyle bir güç var. Yani pes etmediğimiz sürece bunu yapabiliriz.
0: Olacak da diyorsun.
2: Evet.
0: Evet, genç kardeşlerimi de görüyorum böyle. Sizler destekliyorsunuz. Onlar da bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Çok güzel. Sani de söz vermiş. Bakalım şöyle olacağım, böyle olacağım diye. Çok kısa sürede kendi derecelerini kaydetmiş. Bundan sonra demiş hedefim dünya şampiyonluğu mu? Ona o tarz
2: evet,
0: bir şey söylemiş.
2: Evet, kıyamam ona gerçekten. Sani'nin çok ilginç bir şeyi var bu arada. Herkese paylaşmak istiyorum. Belki örnek olur. Sani ilk yarışına girdiğinde bir fundraise'di. Yani öyle eğlence amacıyla kendi kendimize yaptığımız bir şeydi. Sani yarışa girdi, bir kaza geçirdi. Arka arkaya çarpıştılar ve Sani'nin ayağının üstünden maalesef ki fin kestik. Fin geçti ve dikiş atıldı. Oradan hastaneye gitti. Sani bugün geldiğimiz noktada...
0: Bırakabilirdi.
2: Bırakabilirdi.
0: Üstüne gitmiş.
2: Aynen öyle. Yani 15 gün boyunca dünya şampiyonasından 15 gün boyunca günde 4 depo benzin yedi. Yani sadece yemek için karaya çıktı ve gerçekten antrenmana gitti. Yani Sani'nin sonuçları geldi bu arada. hani hepimiz bekliyorduk. Maalesef ucundan dördüncü oldu şu anda. Podyumda görecektik onu. İlk üçte görecektik. O yüzden maalesef.
0: Kim var ilk üçte şu an podyumda?
2: Şu anda podyumda ilk üçte Junior Boy'da hani hatırlamıyorum gerçekten ama dünya şampiyonalarına katılan.
0: Türk var mı?
2: Türk yok. Türk yani Sunny'yi bekliyorduk.
0: Amerikalı ve Çek.
2: Avusturya var bir
0: Avusturya
2: tane.
0: Var.
2: Çek vardır büyük ihtimalle.
0: Çek var öyle öyle soralım sana.
2: Aynen öyle.
0: Çek. O Martin Jancelek'e ben soracağım. Valla.
2: Biz elimizden geleni yapıyoruz. Desteklemeye çalışıyoruz.
0: Sen Martin'e bak ya.
2: Çok mu kızdırdı sizi?
0: Yok yok. Yok yok. İnanılmaz sevimli. Evet, inanılmaz evet. Şey böyle sevecen, iletişim, ifade iletişim çok iyi. Müthiş biri. Türk gibi.
2: Evet evet aynen öyle.
0: Sadece şöyle bir şey var. Çok iyi Çek sporcular yetiştiriyor. Ondan rahatsız.
2: Bir takımlar var Çek'te. Yani diliyorum bu tamamen antrenman işi. Şimdi sabah kalkıp normalde bir sporcunun kahvaltısını yapıp, koşusunu yapıp, işte ne bileyim sporunu yapıp sonra bir günde bir saat de olsa bir antrenmana çıkıp değil mi Ferhat?
1: Bir saat
2: en
1: az bir süre bence.
2: Hani
1: en az,
2: bir depo yemesi lazım.
1: En az 2-2,5 depo
2: Sunny gibi, yapması lazım.
1: Sunny gibi 4 depo yemesi lazım ama 7 depoları da hakkını vermesi lazım.
2: Hani kendini atıp nasıl hızlı çıkabilirim falan yapması lazım.
1: Biz bütün atma yöntemlerini tek tek deniyoruz sırayla arka arkaya.
2: Bence böyle olmalı.
1: Ama bak... Bu Motosurf House Çeşme'de My Team Racing kurulduktan sonra ilk defa geçen bayramda biz buraya antrenmana geldik. Bayağı Sunny buradaydı, Kuzey buradaydı, Ender, Murat abi hepimiz antrenmanlara çıktık. 7-8 tane Türkiye yarışında da yarışıyoruz. Burada Motosurf World Champion'da da yarışıyoruz. Hazırlanmak için Murat abi bize burada deneme yarışları yaptırdı. Yani tabii. Bizim parkurumuz daha yeni son 1-2 aydır burada hazır kurulu.
0: Burası da bir nevi kamp gibi değil mi abi?
1: Tabii ki kamp gibi. Kampa geldik zaten. Yani
0: ama
1: 3 günlük
0: ya,
1: kamp
0: karşı
1: yaptık.
0: Karşı adı bize tanımlanmış.
1: O parkurumuzda Ebru Hanım bayrakları salladı. Damalı bayrağı indirdi ve bir start aldık. Belki orada 7-8 tane yarış yaptık yani arka arkaya ve bu çok güzel bir antrenmandı. Hepimiz...
0: Peki sonraki yıllarda orası da kullanılabilir mi belki yarışlar için?
2: Olabilir. Yani bu tamamen hani Gençlik Spor Bakanlığımıza, işte Türkiye Motosiklet Federasyonumuza aynen. Biliyorsunuz hani bunun için sporcularımızın yetişebilmesi için antrenman alanına ihtiyaçları var. Kendilerini geliştirebilmek için. Bizim bugüne kadar hep eksiğimiz oydu. Herkes aynı şeyin bahanesindeydi. Şimdi bu sene böyle bir bahane yok.
1: İstanbul'a da istiyoruz.
2: Biz İzmir'de
0: abi,
2: yaptık gelebiliriz.
0: İstanbul'da sanki Sakarya mı Sapanca mı öyle bir yerlerde var dediler bana.
1: Parkur resmi bir parkur yok sonuçta bu parkuru kurmak için
0: ama öyle bir şey
1: kurumdan
0: geçti,
1: izin
0: doğru
1: gerekiyor.
0: Hatırlıyorum değil mi?
2: İznik'te bir sezon açılışının bir sezon kapanışında Çek'ten yarışçılar getiriyorduk. Dünya şampiyonasını getiriyorduk ki orada amaç bizim Türk yarışçılar onlarla beraber hem taktikleri öğrensin hem onlarla beraber kaysın. Biz böyle bir şey yapıyorduk ama şu an burası 12 ay açık. Hani gelebilirler.
0: Ha, burası avantaj 12 tabii, ay.
1: Şu an merkez öyle. Üssü, Çeşme, Şifne, evet. My Team Racing Kulüp burada antrenmana vereceğiz.
0: Belki bundan sonra kurulacak olan takımlar da yerlerini burada yapmaya tabii, başlayacak.
2: Tabii,
0: hangarlarını.
2: Aynen öyle. Hani kamp alanı artık burası ve 12 ay boyunca açık. Hani Hasan'ın yaptığı gibi herkes...
1: Herkes yani, niye Sunny'i övüyor bilmiyorum ama şey, Türkiye
0: bir şey
1: şampiyonasında.
0: Alaçatı'nın rüzgar sörfü varsa
2: bizim de motosörfümüz var.
0: Şifne'nin de motosörfü
1: var.
2: Motosörfümüz var.
1: Az önce topluluk buna nasıl ilgi gösteriyor diyorsunuz ya. Benim sadece kendi yakın arkadaş çevremden 3 kişi motosörfe başlıyor şu anda.
0: Çok iyi.
1: Ve bunların 2 tanesi seneye çok iddialı yarışçılar olacak. Benim en yakın erkek arkadaşım bu adrenalin sporlarında zaten beraber arkadaş olmuştuk. Şimdi buraya gelecek ve motosörfte stok grubunda belki seneye o da yarışacak motosörf şampiyonası.
0: Ben de mi acaba gelsem
1: buyurun,
0: ya?
1: Buyurun. Hatta şu etkinlik bitsin bugün
0: radyodayı
1: kupa töreninden sonra.
0: Bordumun üstüne stickerlarla radyodayı
1: hemen parkura çıkalım. Hemen.
0: Gerçekten yapalım
1: vallahi
0: mı?
1: Vallahi geçmişte denge sporunuz varsa yaptığınız.
0: Var at binicilik sporu.
1: 10 dakika çok ile iyi. 1 saat arasında motosörf üzerinde ayağa kalkıp da gidebilirsiniz. Benle beraber antrenman yapabilirsiniz
0: abi,
1: şu anda.
0: Lütfen.
1: Ben valla bedava ders vereceğim.
0: Tamam, yayından sonra bir bordun üstüne çıkmak istiyorum.
1: Ebru Hanım hemen test bordunu verirse hemen çıkabiliriz antrenmana.
2: Çıkabiliriz.
0: Finaller bittikten sonra. Valla bir 5 dakika bir bakmak
2: tamam.
0: istiyorum.
1: Söz tamam. veriyorum. Ben öğreteceğim.
0: Tamam söz. Ben de ona göre belki bakarsın bord alırım.
1: Vallahi
2: peki bord... yeni bir yarışçı mı geliyor?
0: Evet peki bir şey
2: Master
0: söyleyeyim.
2: Rakip oldu.
1: Yanlışlıkla rakip yaptı.
2: Bu kadar översen.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Bir ben bu spora girmek istiyorum diyelim ki bu sporu bizimle beraber iki gündür dinleyenler de var. Ya bu neymiş ya falan diye böyle girip sahibinden oraya buraya falan bir motosurf var mı diye bakanlar olacaktır. Peki aynen öyle. Nedir, nasıl temin edilebiliyor, öyle sorayım bari.
2: Tabii şöyle aslında.
0: Almak isteyen yurt dışından mı getirtiyor?
2: Yok, Türkiye'de distribütörü var. Tamam. Türkiye distribütörü var. Onunla iletişime geçip ondan direkt satın alabilirler.
1: Ben şunu söyleyeyim. Bu tür deniz araçlarının en önemli konusu yedek parça ve teknik destek. Yani denize giren her şey çok ayrıntılı bakım gerektiriyor. Bu tabii temizlik, yağlama gibi şeyler. Ama yaşadığınız sıkıntılarda bunu danışacağınız yer olması lazım. Bunun için de Türkiye'de bir distribütörü ve teknik servisi olması lazım. O yüzden Türkiye'deki biz distribütöründen temin ediyoruz bunları. Sıfır almayı tercih ediyoruz eğer yarışacaksak. Çünkü ekipmana direkt bizim kullanmamız ve bizim bakmamız lazım. Kolay kolay da arzalanan bir şey değil zaten. Ama Türkiye'de zaten JetSurf distribütörü var ve ondan alınabilir.
0: Bilir.
1: Ya da ikinci el sitelerinden.
0: Son olarak bir şey soracağım. Custom edilebiliyor mu bunlar? Benim bindiğim motosikleti custom edebiliyorsun. Custom'cılar var mesela.
1: Edilebiliyor.
0: Bunu da custom edebiliyor musun?
1: Sadece görsel olarak mı soruyorsunuz yoksa performans
0: genel
1: olarak?
0: Genel anlamda böyle görsel.
2: Evet evet, kategorileri şey farklı olmaz. O yüzden. Aynen. Şey yani şu an Ferhat stock kategorisinde yarışıyor. Şu an o board'unu custom edemez ama 40 yaş üstü board'un istediği gibi custom edilebilir.
0: Neden 40 yaş üstünün performansı daha mı düşük oluyor?
2: Tabii onlarda tecrübe ben, artıyor.
0: Ben 45 yaşındayım.
2: Master.
1: Ya. Abi sen istediğini yapabilirsin. Sana roket takalım, onunla gittim.
0: Çok iyi, çok hoşuma gitti bu olay. Bu arada bırakmayacağım, yayından sonra bir konuşalım.
1: Bu arada heyecanını çok sevdim. Bence ben senden
0: de,
1: olur.
0: Ben de heyecanınızı sevdim. İnanılmaz güzel.
2: Teşekkür ederim.
0: Ben sizi sahada düşünemiyorum. Yani muhtemelen birbirinize böyle yükseldiğiniz zaman da sen ya yağmurda yarışma iptal edilir vesaire sen edilir tabii falan filan. Ben kesin orada gülerim yani.
2: Ben trafo gibi geziyorum üç gündür. Kimse benim yanıma yaklaşmıyor çok fazla. Tabii oluyor, organizasyonun mutfağında aslında yarışçılara yansıtmadığımız birçok şey oluyor. Altyapısal olarak, başka bir şey olarak falan. Yani şu an büyük ihtimalle beni arıyorlar zaten.
0: Ha.
2: Evet.
0: O zaman çok şanslıyım burada olduğum
2: evet,
0: için.
2: Evet, kimse burada olduğum tahmin
0: o
2: etmiyor.
0: O zaman ben şimdi kısa bir ara vereceğim. Belki yine final bu yani iş bitmeden yine sizleri burada görmek isterim eğer mümkün olursa. Güzeldi. Buradaki heyecanı, atmosferi yine paylaşırsanız memnun olurum.
2: Tabii ki de. Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim hanımlar beyler. Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo'da 104. Bu yıl Dünya Motosurf Şampiyonası ikinci kez yine ülkemizde düzenleniyor ve sezonun ilk ayağını da Çeşme'nin Şifnikoya ev sahipliği yapıyor. Biz de iki gündür burada yayınlarımızı gerçekleştirdik. Bugün üçüncü günü gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün son gün. Dana'nın kuyruğu bugün kopacak. Biz de yine özel konuklarımızla dediğim gibi Çeşme Şifnikoyu'ndan buradaki atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyorum. Kulağınız burada olsun. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'dan hiçbir yere ayrılmayın.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
4: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

0: Dub Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Lezzet arıyorsan, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldum Opet'te bulacaksın.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para.

0: Hanımlar beyler, burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104. Biz yine Dünya Motosörf Şampiyonası bu yıl ikinci kez ülkemizde düzenleniyor. Sezonun ilk ayağına ev sahipliği yaptı Çeşme Şifne Koyu. İki gün geride kaldı, bugün üçüncü günü ve son gün aynı zamanda buradaki heyecan atmosferi Radyo'da canlı yayın aracından sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Özel konuklarımızla beraber tam 19 farklı ülkeden 93 sporcu suyun üzerinde hız, denge ve cesareti konuşturmak için burada kıyasıya mücadele vermeye devam etti ve vermeye devam ediyor. Ve şu an canlı yayın aracımda iki tane özel konuğum var. Bunlardan biri yılların spor spikeri ve duayeni sevgili Emre Tilev, Emre abi. Ve diğer yanda da İzmir'de adından bir hayli bahsettiren popüler müzik sanatçısı, performans sanatçısı. Aynı zamanda Çeşme'de ve Şifneli Melik Joy. Yağmur isimli şarkısıyla da yine aynı zamanda son şarkısıyla da adından bir hayli bahsettiriyor. Öncelikle ikiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Canım. Hoş bulduk.
1: Siz de hoş geldiniz.
0: Vallahi Melik Joy'un da evi tam böyle binanın arkası, yani bu etkinliğin tam karşısı diyebilirim.
1: Evet, izliyoruz oradan zaten.
0: Evet. Melik Joy da Emre abi bundan sonra board yapacak. Yani motosörfü alacak.
2: Sevdi.
0: Ve yapmayı planlıyor.
1: Çok
0: meraklı o bu
1: gerçekten
0: konularda.
2: Evet. Çok keyifli değil mi?
1: Yani çok keyifli. Zaten ben böyle çok meraklıyımdır. Skateboard biliyorsun, longboard vesaire.
0: Evet.
1: Şimdi bunun bu ayağında deneyeceğiz bakalım.
0: Bayağı
1: bu
0: dev kaykaylar var abi. Böyle benim boyuma kadar gelen, ona biniyor. Ben de baktım o kaykayın ayakla hani götürmesi imkansız. Galiba motorlu dedim. Baktım motorluları var ama bindiği motorsuz olanıymış. Olsun, sörfün motorlusu makul evet olanı. Değil mi abi?
2: Tabii. Çok da keyifli olur.
0: Çok da keyifli. Emre abi, şimdi tekrar bir Emre abiye dönüyorum. Melik'cim. Sonra tekrar seninle konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Emre abi, iki gündür devam ediyor yarışma. Dün de zorlayıcı bir hava vardı.
2: Aslında üç gündür. Cuma da vardı.
0: Tabii, yani iki gündür devam etti. Evet, ha cuma vardı. Bugün de üçüncü günündeyiz. Şunu soracağım sana. Dün de zorlayıcıydı hava şartları. Bir hayli dalgalıydı. Bugün de o rüzgar var ama malum Çeşme'de olunca rüzgarsız olmaz Çeşme. Zaten sörflüğüyle de adından Alaçatı bir hayli bahsettirse de burası da artık motosörf anlamında bir base haline gelmiş durumda. Şimdi dün bir hayli fırtınalı yağmurluydu rüzgara ek olarak ve bazı etaplar senin anonsunla, duyurunla iptal edildiğiyle alakalıydı. Şimdi iptal edildi, bugün de iptal edildi. Bazı etapları da anons etmiştin. Ne durumdayız? Son gelen nokta ne? Üç gündür burada performans
2: yarışlar sergileniyor. Yarışlar bitti artık an itibariyle. Evet. Az önce saatler 16.35'i gösterdiğinde artık bu mücadelenin ödül töreni gerçekleşecek. Yarışlar tamamıyla noktalandı. Ve elit kategoride, junior kategoride, junior kızlar ve erkekler diye ayrılıyor biliyorsun. Elit kadınlar ve erkekler
0: yedi
2: diye ayrılıyor.
0: 7 farklı kategori var.
2: Evet, 7 kategoride ödül törenini az sonra gerçekleştireceğiz. Çok keyifliydi. Kadınlarda özellikle bizden dereceye girme ihtimali olanlar vardı. Ve belki podyum görürler diye büyük bir merak ve heyecanla bekledik ama maalesef olmadı. Hem Tuğçe hem Bilan birazcık geride kaldılar. Diğer tarafta yorgancılardan Murat Yorgancılar finale kalma şansını yakaladı ki final çok önemli burada. Yaklaşık 24 pilot arasında ilk 12'ye giriyorsun ve final bileti alabilme kabiliyetini elde ediyorsun. Bu da çok değerliydi. Oğlu finali kıl payı kaçırdı. 19 puana sahip 3 pilot vardı. O da 19 puandaydı ama 13. sırada kaldı. Çünkü bir yarış içerisinde üstündeki pilot bir fazla derece elde etmişti. Hmm. O yüzden de o finale kalırken B'ye çıkalamadı. Sağlık olsun diyelim. Keyifli, güzel, İzmir'e renk getiren, İzmir'i dünyaya tanıtan, dünyanın değişik bölgelerinde pek çok kişi tarafından yakinen takip edilen, Türkiye'nin önde isimleri işte burada. Sayın Joy bizlerle birlikte, keza Sayın Altuğ da geldi. Yine Çağla Şikel de buradaydı. Çok önemli isimleri burada ağırladı. Ağırlamaya devam ediyor. Çok güzel bir tesis yapılmış. Bu tesis gerçekten çok değerli. Ve burada işte az önce Sayın Joy'un da ifade ettiği gibi insanların içini kıpır kıpır edip denize çekiyor ve ben de bu sporu yapabilirim noktasına getiriyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun da burada kocaman bir parantez açarak hakkını vermek lazım. Özellikle Mahmut Akülke ve Sayın Federasyon Başkanı Sayın Vefa'nın da aynı şekilde büyük katkıları vardı. Çok keyifli bir organizasyon oldu. Radyo D olarak sizler de hakikaten renk kattınız, farklılık getirdiniz. D-Smart organizasyonunu aklen yayınladı. Demirören grubu bu organizasyona geçen yıldan beri müthiş bir destek veriyor. Zaten Türkiye Motosiklet Federasyonu'yla çok iyi bir simbiyotik yaşam da oluşturmuş oldunuz. Bundan sonra Afyon'a gideceğiz değil mi? Afyon'la tabii birlikteyiz. Abi, aynen. Ben çok keyif aldım.
0: Abi senin rengin de çok güzel bu organizasyonda.
2: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani senin sunumun an ve an hiç duraksamadan, evet, hiç ara vermeden çok güzel bir şekilde 3 gündür müthiş bir performans sergiledin. Öncelikle ben de seni tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler.
0: Ben de seni bu organizasyonda dinleme şerefine nail oldum.
2: Aslında bugün biraz moral bozukluğuyla başladı gün benim için.
0: Ha, evet. Çünkü 2-0 Avustralya. Abi dünü değerlendirsene. Sabaha karşı bir maç gerçekleşti.
2: Evet, yani saat 7'de başladı. Maalesef Avustralya'ya 2-0 yenildik. Hatalarımız var. Twitter'a baktığında hemen Montella'yı asmış durumdayız ama bence böyle yapmamak lazım. Çünkü önümüzde önce bir Paraguay, sonra da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız iki mücadele var. Burada 12 grup var. 12 grubun ikincisi, bir ve ikincisi direkt katılıyor. 8 üçüncü geliyor. O yüzden biz Paraguay'ı yendiğimiz takdirde Amerika'dan alacağımız bir puan bizim için çok değerli olacak ve gruptan çıkma ihtimali var. Ben bazı gruplarda 3 puanlı, yani tek bir galibiyetin bile gruptan çıkarabileceğine inanıyorum. O yüzden de hemen milli takımın futbolcularına vurmamak lazım. Hatalarımız var mıydı? Fazlasıyla vardı. Montella'nın konuşulması gereken tarafları var mı? Var. Ama hani Nasreddin Hoca'nın çocuk suya gitmeden testiyi ya kırarsa diyerek dayak attığı bir mantığın asla kabul edilmeyen tarafındayım ben. Hiçbir zamanda hayatımın içerisine de bunu entegre etmedim. Bence Nasreddin Hoca da onu öyle yapmamıştır da tarih içerisinde bu bozularak buraya gelmiştir. O yüzden de ben önce bir dinlemek, etüt etmek, analiz etmek, daha sonra da hatalarımızı görmek, eğer her şey biterse ondan sonra oturup eğer Roma mızrağımız varsa sevgili Öztürk Serengil'in dediği gibi fırlatmakta fayda var. Ama şu o an bu an değil yani. Evet. Bu an kenetlenme anı, birlik olma anı.
0: Nerede görüyorsun peki bundan sonra, bizi futbol olarak soruyorum, bu milli takım maçında?
2: Hocam şöyle düşün, 1923'te Cumhuriyeti ilan etmişiz ve 1930'da ilk Dünya Kupası olmuş. 54'te varız ve 2002'de varız. Sonra da 2026'da varız. Evet. Yani koca Dünya Kupası tarihinin içerisinde 3 kez varız. 24 yıl aradan sonra varız. Şimdi 1960'ta başlayan Avrupa Şampiyonası'na ilk girişimizde 1996 İngiltere. Bunların hepsinde var olmuştum ben. İçinde var oldum. Hı hı. 96 İngiltere'ye gittiğimizde uçakta şöyle diyorduk. Tamam, bundan sonra biz hepsinde varız. Gerçekten 2000'de vardık ama 98 Fransa'yı ıskaladık. Sonra 2002 Dünya Kupası'na gittik. Orada da uçakta şöyle konuşuyorduk. Tamam, bundan sonra hepsinde varız. Ama 2004 Yunanistan'da burnumuzun dibinde Avrupa Şampiyonası'nda yoktuk. 2006 Almanya'da yoktuk. 2008'e gidebildik. O yüzden inişlerimiz çıkışlarımız olacak. Biz bir futbol ülkesi değiliz. Ama ben şunun çok net söyleyebilirim. 2000'den sonra 1992'de, dün de söyledim ya, Barcelona, özellikle olimpiyatları Barcelona'da gerçekleştirdikten sonra muazzam bir atılım yaptı. Bugün Nadal'dan bahsedebiliyoruz. Bugün Alonso'dan bahsediyoruz. Bugün sana Pipanyolardan, Gazollardan bahsedebiliyoruz. İspanya milli takımı Xavi'lerden, Iniesta'lardan bahsediyoruz. Pek çok isimden bahsedebiliyoruz. Ben de şunu söylüyorum. Bizim bir olimpiyat yapmamız lazım. Yani Türkiye eğer İstanbul'da bir olimpiyata ev sahipliği yaparsa ben spor kalitatif ve kantitatif değerinin de yükseleceğine inanıyorum. Bunu şöyle anlatabilirim aslında. Türkiye mesela müzikte çok ciddi bir noktaya geldi. Yani Sayın Joy'un yanında bu ukalalığı yapmak istemem ama ben bir opera sanatçısının oğluyum.
0: Bu arada enteresan bir şey var. Melik Joy ve sizin babanız aynı okulda öğrenci
1: bizim
0: miydi?
1: Bizim hocamız
0: zaten. Evet, Melik
2: Joy'un
0: hocasıyım.
2: Babam zaten artık öteki dünyada yani. Evet. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Yani şöyle bir durum var. Ben mesela 1990'larda senfoni orkestrasının konserlerine gittiğimde ya ne yapıyor bunlar, gıydı gıdı gıydı gıydı gıydı de, bugün senfoninin ve operanın biletlerini bulabilmek çok zorlaşıyor. Evet. İşte bugün Andrew Rieu diye bir adam çıkıyor ve dünyanın her yerinde muazzam konserler verdiğinde sen onu hayranlıkla izliyorsun. Evet. Ya yani müziğin evrenselliği var ya, sporun evrenselliğini de buluşturuyorsun. Aslında bu organizasyon tam anlamıyla bir spor evrenselliğini bir araya getiren kardeşlik. Bak dünyaya baksana ya, İsrail Filistin denilen bir noktaya alçakça saldırılarda bulunuyor ve oradaki mazlumları öldürüyor. Öteki tarafta Amerika Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor, gidiyor İran'ı vuruyor. Yani hepsi arka arkaya geldiğinde savaşlar, işte Rusya gidiyor Ukrayna'da insanları öldürüyor. İnanılmaz sorunlar yaşıyoruz ama biz burada kardeşliği, barışı, burada Rus sporcu da var.
0: Evet, evet.
2: Güney Kıbrıs Rum kesiminden sporcu var.
0: Çekler ağırlıkta.
2: E çünkü bu 2012'de Çekya'da ortaya çıkan bir spor. Yani Çekya'nın göllerinde ortaya çıkan.
0: Tabii tabii öyle.
2: Sen yapar mısın? Ben sana sorayım.
0: Ben yapacağım abi.
2: Deneyeceğim
0: diyorsun. Ferhat'la konuştum şimdi. O sporcu bu arkadaşımız.
2: Yalnız para var, huzur var biliyorsun. Yani, 15 bin lira borç.
0: Öyleymiş. 500...
2: Siz kaç para alıyorsunuz kanalda?
1: Allah sponsor bulur muyuz kendimizi?
0: Fatih Uslu sağ olsun abi.
2: Biz medeneye kurşun atıyoruz. Ben yapayım dedim. Dedim ki yani önümdeki 10 yıl boyunca taksit alayım. Önce board'un lastik kısmını alayım. Sonra alt kısmını alayım. Motoru alayım. Benim evde yapsak olmaz mı? İkiye gibi falan.
0: Abi benim bindiğim, ben chopper kullanıyorum motosiklet.
2: Chopper'ın mı var senin?
0: Onunla.
2: Ya kapat, dükkanı kapat ya. Abi, 30 yıldır çalışıyoruz, şekerlik yapıyoruz. Adamın chopper falan var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir chopper'la aynı fiyatmış bir sörf tahtası.
2: Satarsın, alırsın. Ya benim tornetim var oğlum. Ben tornetle geliyorum.
0: Abi kanala sörf tahtasıyla gidebilsem okey de. Her sabah kanala sörf tahtasıyla gidebilsem. Vallahi bu değerli düşünceler, görüşler için Emre Tile ve Emre abiye çok teşekkür ediyorum Emre abi.
2: Evet ben gideyim çünkü siz benim yüzümden klimayı açamıyorsunuz.
0: Yok tamam. Hayır hayır. Burada, abi bu sefer de ben bırakmıyorum.
2: Burada az sonra keseci geldi. Şey diye varacak, keseci geldi hani. Kolları keselerim, bacakları keselerim.
0: Şimdi hanımlar beyler burası rüzgarlı bir yer. Aynı zamanda canlı yayın aracı da güneşin altında ve klimasıyla da bir hayli konfor sunuyor bize. Emre Tile buraya öyle bir gelişi var ki kafasında yeşil bere, üzerinde böyle trench coat montu.
2: Oğlum benim meşhurdur bak Nihat Kahveci.
0: Ve içeri girer girmez lütfen klimayı da kapatalım tabii, deyip tabii. Biz benim... içeride şu an sayıyorum 3, 4, 5, 6 kişiyiz.
2: Ya bak ben sana şöyle söyleyeyim, Nihat Kahveci, ben Erman Özgür program yapıyoruz. Ya da kimle işte, ya da farklı isimlerle işte Erman abilerle, Şansal abilerle, kimle, Ercan abilerle, ben hemen klimayı kapattırıyorum.
0: Aynen.
2: Bunların hepsi yani diyorlardı ki sana yazmayacağız artık programı. Yapma abi sen git maçı anlat diyorlar.
0: Şimdi yayın yönetimi de Cemil Direk'e söylüyorum, ilk defa reklama sarkma olmadan gideceğiz yani. Valla Emre abi peki bundan sonraki yıllar için nasıl görüyorsun? Yani umut vaat ediyor muyuz Türkiye olarak motosörfte?
2: Bence geçen yıldan bugüne atılım var. Geçen yıl 4 müydü 5 miydi? Yine Cemil'le birlikteydik. 4-5 kişi ya vardı ya yoktu. Bugün baktığında ana arterden yaklaşık 16 sporcudan bahsediyoruz. 100'e yakın isim var. Çocuklar burada çalışıyor. Seneye Joy diye bir arkadaşımız yarışacak.
0: Evet, bu arada Melik Joy da gelir
1: çok
0: gelmez
1: isterim,
0: dedi ki
1: vallahi ben... iddialı da olabilirim ben. Çok hırslıyım bilirsin.
2: Evet, sizin
1: yetenekliyim de yani spor konusunda.
0: Evet.
1: Böyle deneyeceğiz bakalım.
0: Melik Joy da zaten şey böyle.
2: Yani senle ben board'u kırabiliriz ama yani Melik Joy inanılmaz fit zaten.
0: Yapar. Evet. De, evet. O aksiyon sporlarını aksiyon seviyor.
2: Ya ben şeyi düşünüyorum ama diğer kadınlar Melik Joy'u kıskanabilir bu güzellik karşısında.
1: Estağfurullah.
2: Biz yarışıyoruz kardeşim falan diye
1: böyle. Teşekkür ederim.
0: Valla Emre abi çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet ederim. Oldu. Ama harika. Seni uğurlamıyoruz. Madem böyle bunu bizimle beraber reklama kadar bu şekilde havasızlığı çekmeni istiyoruz.
2: Ben gittikten sonra sizi açabilirsiniz.
0: Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz.
2: Cemil bizi... benim 30 yıllık dostum. Bence beni dinler. Seni dinler.
0: Melik sen de duygu ve düşüncelerini alın. Sonuçta Şifneli olarak Çeşme'de, Şifne bölgesinde oturan biri olarak ben de bu organizasyonla senin burada oturduğunu seninle konuşarak öğrenmiş oldum.
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun? Burası daha önce nasıl bir alandı? Senin gözünün önünde bir gelişim sergiledi o zaman son 1-2 yıldır.
1: Kesinlikle ve çok kısa sonra zamanda böyle bir gelişim oldu. Ben hep bu süreci bu arada takip ediyorum. Sabahları spora çıktığımda ya da motosiklette gezdiğim zaman falan. Hep hatta Sibel'e de söylüyordum menajerime. Ya çok güzel bir şey olacak, çok güzel bir şey olacak ama bilmiyordum motosörf olacağını.
2: Sizin de mi motorunuz var?
1: Evet benim de.
2: Senin var mı
1: ama
2: Cemil?
1: Benimki chopper değil.
0: Abi Cemil'de 2 tane araba var. Biz rahatsız yok onlar.
1: Yani harika bir
2: sizin de var mı motorunuz?
1: Eyvah.
2: Bana da bir tane aranızda para toplasanız bana da
0: ve buranın gelişimi yani nasıldı? Daha önce atıl bir plaj mıydı burası?
1: Evet öyleydi.
0: Evet. Yani artık, çok... Peki şöyle bir endişe var mı? Artık burası bu şekilde değerlendirilecek, biz buradan denize giremeyeceğiz endişen var mı?
1: Ya hiç öyle bir endişem yok ki şey, o kadar güzel bir organizasyon ve bizim için bence bu arada şey yani şuradaki kafeteryanın olması, aynı zamanda motosör kulübünün burada olması yani çok geliştirilmiş bir şey. Şifne çünkü evet. Biraz daha Daha Alaçatı'ya göre daha öyleydi ama burası sayesinde de biraz gelişti ve evet. Yani şey çok kıymetli bir yer olmuş.
0: İç turizme de katkısı olacak.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
2: Tabii. Tabii ben mesela yani. Restoran çok iyi değil mi? Evet, pizzalar, pizzalar.
0: Evet. Evet, ben de beğendim.
2: Yedin mi sen de?
0: Yağlı karaydı abi, inanılmaz güzeldi.
2: Neyse.
0: Yağlı kara.
2: Yağlı kara ne ya?
0: Yağlı kara böyle hafif yağlı bir kuzu eti oluyor.
2: Bak burcu olmak böyle bir şey işte. Biz marabalar burada çalışırken dediler ki...
1: Siz pizza diyorsunuz ay, o yağlı kara diye.
2: Köfte arası ekmek var dediler yerseniz. Dedim ki içecek ne var? Su var kardeşim dediler. Siz marabalar... Adam burcu var koskoca maddede. Ne bekliyoruz yağlı kara? Ben merak ediyorum yani. Üç Michelin yıldızlı nerede burada evet. Şato?
0: Reklama gitmemiz gerekiyor. Ay. Abi ben bayağı terledim ya. Söylüyorum. Peki son olarak senin de Melik Coy'cum duygu ve düşüncelerini alayım.
1: Dediğim gibi yani çok harika bir organizasyon. Emeği geçen herkese, bütün sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Umarım daha ileriki zamanlarda daha güzel derecelerle yarışmalarımıza
0: senin
1: devam edeceğiz.
0: Senin de dahil olduğun.
1: Tabii ben de kesinlikle dahilim bundan sonra.
0: Senle beraber. Evet. O zaman...
2: Bu arada Master'da yarışacaksın. Master'da az isim var. Yani 5 isim vardı bu yarışta. Sen 6. 7. bilemedin. 8. 2 tanesi Türk zaten, Tuğçe ve Binan.
1: Takip ettim şeyden, gördüm.
2: Bence çok keyifli olacaktı.
1: Evet.
0: Evet, o yüzden lütfen yap.
1: Şimdi çıkınca direkt biz, gidiyoruz.
0: Aynen. Biz o zaman Emre abi bundan sonraki yıllarda tekrar bir arada olmak dileğiyle diyelim.
2: Tabii ben İzmirliyim zaten. Yani mutlaka görüşürüz.
1: Aynen kesin.
2: Bir de tabii hanımefendinin muazzam güzel şarkıları var.
0: Evet.
2: Çalacak mısın?
0: Yağmur onlardan biri. Biz çalıyoruz abi.
2: Öyle
0: evet,
2: mi?
0: Evet, evet, ara ara.
2: Yağmur mu adı?
0: Evet, Yağmur.
2: Aa, ne güzelmiş.
0: Peki sana son olarak bir şey daha söyleyeceğim.
2: Söyle.
0: Programı kapatıyoruz.
2: Tamam.
0: Gitmeden son kelimelerini toparlayalım. Yani şu üç günü.
2: Ya şöyle söyleyeyim, bir kere çok keyifliydi. Her dünyanın her noktasından insanlarla bir araya gelmek, onlarla sohbet etmek, kültürel değerleri ve farklı vizyonitif bakış açılarını ortak değerler içerisinde eritebilmek ve o potanın içinde ben de varım diyebilmek çok önemli. Bir sürü fotoğraf çekildi. Bundan 15 yıl sonra aa bak burada ben vardım, hani I was there diyor ya. Ben buradaydım, işte buradaydım. Bir de tabii şöyle bir şey var, işte herkes şöyle diyor, abi Dünya Kupası varken ne işin var orada? Bence burası da bir Dünya Kupası. Yani kesinlikle. Futbol alternatiflerine bakması lazım artık ülkenin. Sadece dünya futboldan ibaret değil. Basketbolu, voleybolu, tenisi, motosörfü, Formula 1'i, MotoGP'si, jimnastiği, pek çok branşı var. Bence siz çok güzel bir iş yaptınız. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Çünkü Radyo D ailesi olarak buraya geldiniz. Hele dün bütün sporcularla konuştunuz. Zannediyorum Türkiye Motosiklet Federasyonu ancak bu kadar bir destek ve coverage sağlayabilirdi. İzeltaş tabii bu ana sponsorluğunda gerçekleşiyor yarış. İnanılmaz işler yaptı. Ben parkuru da çok beğendim. Burası birçok gencin yetişmesi adına da önemli bir durak olacak. Ve ben diyorum ki iyi ki varsın, iyi ki geldiniz. Seninle tanıştık, hanımefendiyle tanıştık, hanımefendiyle tanıştık. Yıllardır görmediğim dostlarımı gördüm. Ben çok eğlendim. Umarım herkes eğlenmiştir.
0: Ben de senin nezdinde tekrar bu mikrofondan Radyo D geniş bir aile. Şu an mikrofonun başında ben, sonra teknikte Serkan Tuncel, daha önce burada olan yine Murat Tatlıdil, yayın yönetim müdürüm Cemil Direk ve genel yayın yönetmenim Fatih Uslu'ya herkese teşekkür ediyorum. Burada da bu desteği vermemizi sağladı ve
2: bir
0: bu güzel yayının gerçekleşmesi. Tabii ne tarz bir istek abi?
2: Şöyle, siz birçok event'e sponsorsunuz biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Buradan sevgili Fatih'e sesleniyorum.
0: Yani istek demeyin de Fatih'e bir talebimiz olsun Sayın Fatih Uslu'ya.
2: Benim kişisel talebim, böyle güzel bilet atarsa iki tane falan gideriz konserlere değil mi?
0: Tabii ki Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda. İstanbul'da olursan abi, İzmirliyim dedin ama İstanbul'da mısın bilmiyorum şu
2: ben
0: an.
2: Ben İstanbul'da yaşıyorum canım.
0: O zaman abi bu konu Fatih Uslu tarafından değerlendirilebilir.
2: Tabii, konsere gideriz.
0: Tabii ki. Tabii.
2: Oradan da yayın yapıyor muyuz?
0: Yok, oradan yayın yapmıyoruz ama yayınlarımızda medya sponsoru olduğumuz Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda biz bunların anonslarını
2: bence yapmak lazım
0: abi. Belirlenen zamanlarda duyuruyoruz.
2: Mesela stadın önünden güzel olmaz mıydı? Tam Taşçı'ydı değil mi son konser?
0: Evet.
2: Ne kadar
0: evet.
2: Kalabalıktı.
0: Ama bazı işte mekanikler ve dinamikler belki buna
2: ben anlamadığım için bu işlerden.
0: Evet evet. Onun prosedürü gereği bak, anlaşmalar.
2: Anlamadığım için diyorum evet evet diye. Anlamıyorsun gerizekalı.
0: Estağfurullah abi olur mu ne demek ya?
2: Ya canımsın ya seni seviyorum.
0: Emre abim bir tane.
2: Nasıl terlettim ya yok, yazık ya.
0: Emre abiyle yayın yapmaktan inanılmaz keyif alıyorum gerçekten. O bir tane kırmadı iki gündür. Dün ve bugün yayına geldi. Yoksa Emre abiyi de burada Melik yani ağırlamak. Zordur yani. Gelmez zaten. Yani Emre abi.
2: Estağfurullah ben sizinle birlikte olmaktan.
1: İyi ki gelmişsiniz hocam. Teşekkür ediyoruz.
2: Efendim size. Ben de teşekkür ederim. Benim ev de yakın zaten. Şurada emlaklar mı ya?
0: O zaman yayını sonlandırıyorum abi şimdilik. Araya gidiyorum. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde bu yıl yine aynı zamanda Dünya Motosurf Şampiyonası ikinci kez gerçekleşti. Çeşme Şifne'deyiz ve Çeşme Şifne'den de radyoda canlı yayın aracından konuklarımızla beraber heyecanı, atmosferi yine aktarmaya devam ediyoruz. Kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda olsun. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: kazanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ütü deyince vatan. Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Ay, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: sesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıllan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 25, İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 28, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
2: Daha 17'de duygusal kavuşma.
3: Abi benim, Demir, bahçedeki ağacı hatırlıyor musun? Peki ya odadaki harita?
4: Demir sen misin?
3: Benim abi.
4: Ben seni gittim her yerde aradım.
3: Biliyordum bir gün geleceğini.
4: Geldim.
2: Aras'ın şehirden gönderildiğini öğrenen Leyla'dan tehdit gibi tepki.
5: Eğer Aras buradan giderse Teoman da gider.
2: İçinde bulundukları tekne patlayan Teoman ve Aras kurtulacak mı? Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
7: Tek aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
11: Reklam.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.

0: Beyler, burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104. Keyifli günler herkese, umarım gününüz güzel geçiyordur. Biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi iki gündür burada müthiş bir aktivite devam ediyordu. Bugün de son günüydü. Yani biz Çeşme'nin inanılmaz güzel bir koyu Şifne'deyiz. Ve Dünya Moda Surf Şampiyonası bu yıl ikinci kez burada düzenlendi. Ve az önce de podyuma yine kazananlar çıktı, ödüllerini bir bir aldı. Bu bağlamda da yine özel konuklarımız var dedik ve buradaki heyecan, atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz dedik. Ve Çeşme Belediye Başkanı Sayın Lal Denizli şu an Radyo Deniz Stüdyosu'nda canlı yayın aracında. Başkanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sizlere hoş geldiniz güzel Çeşme'mize.
0: Nasılsınız?
1: Yani memleket gibiyim.
0: Evet, çok güzel gördüm. 3 gündür Çeşme bu organizasyona çok güzel bir şekilde Şifne bölgesi hazırlanmış. Fakat dün biraz hava şartları itibariyle fırtına, kapalı olması bize epey bir zorladı. Bu organizasyonu ve Çeşme'yi sizden dinlemek istiyorum. Çeşme'ye olan katkısını ve katkısı oldu mu? Ve bu tarz organizasyonların ne gibi faydaları var özellikle böyle tatil beldeleri için? Dinlemek isterim sizden.
1: Motosurf çok genç bir spor dalı. Çok henüz yeni yeni dünyada ilgi görmeye başlamış sporlarımızdan biri. Sağ olsun sevgili Murat Yorgancılar bu konuya uzunca bir süredir emek sarf ediyor. Kendisi de çok sevdiğimiz bir dostumuzdur. Ve açıkçası çok kısa bir sürede bu sporu Türkiye'de getirdiği nokta gerçekten ilgi çekici. Ama bu yarışın özellikle dünya şampiyonasının Çeşme'de ev sahipliği yapılması ve şu an bulunduğumuz Şifne'de, bu koyda artık motosurf antrenman alanı oldu. Dolayısıyla bizim Çeşme'mizde uzun yıllardır hem rüzgar sörfü hem yelken hem de deniz sporlarının, su sporlarının birçok dalı, kitesurf gibi sporlar ciddi anlamda ilgi görür ve dünyanın dört bir yanından insanlar bunun için Çeşme'ye gelirken artık motosörfün de bunlardan bu spor dallarından biri olduğunu görmek bizim için çok gurur verici. Bugün burada 14 farklı ülkeden katılımcılar var. Özellikle Çekya, az önce ödül töreninde gördük. Çek Cumhuriyeti gerçekten çok büyük bir açık ara farkla.
0: Ardarda milli marşlarını çaldırdılar.
1: Ardarda milli marşlarını çaldırdılar. Yine Kore'den ziyaretçilerimiz var. Onlar da podyum gördüler. Almanya, Romanya, Slovanya ve birçok aslında farklı ülkeden ve farklı kıtadan bu kadar sporcuyu burada ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici. Biz Çeşme'de özellikle yaz aylarında yalnızca deniz, kum, güneş değil ama aynı zamanda sporla da ve spor faaliyetleri ve turnuvalarıyla da ev sahipliği yapmayı çok fazla önemsiyoruz.
0: Onu soracağım başkanım. Hani spor turizmi Çeşme'nin gelecek vizyonunda nasıl bir yer tutuyor diyecektim.
1: Spor turizmi bizim için çok çok önemli. Ben geçtiğimiz aylarda bunu il spor müdürümüze de ilettim. Çeşme aslında özellikle sezon dışı aylarda spor turizmine ev sahipliği yapabilecek, takımların gelip burada antrenmanlarını yapabileceği, voleybol, basketbol takımlarının gelip antrenmanlarını, kamplarını yapabilmeleri için son derece uygun, mevsim olarak uygun bir kere. Artık iklim değişikliği nedeniyle diyelim biraz havalar daha uzun vadeli sıcak kaldığı için Çeşme açık havada uzun süre antrenman yapmaya çok uygun bir yer olmaya başladı. Dolayısıyla bizler gerek Spor Bakanlığı'ndan bu talebimizi ilettik. Nitelikli ve modern, günümüz koşullarına ve beklentilerine uygun bir kapalı spor salonu ihtiyacımız var. Biz de belediye olarak bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bunun için uygun alanlarımız var. Biz de özellikle mesela padel gibi son yıllarda yine çok fazla ilgi görmeye başlayan bir raket sporu olan padeli Çeşme'de geliştirmeye başlıyoruz. Belediye olarak bu yıl iki tane yeni padel kortu açtık ve bu alanda da turnuvalaşmaya götürmeye çalışıyoruz ve çok önemli turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Yine hafta sonu Pickle Fest yaptık, dünyada ilk kez ve İzlanda'dan tutun yine dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcılar katıldı. Yani günün sonunda Çeşme evet yaz turizmi için önemli bir adres olabilir ama en büyük temennimiz yılın farklı aylarına yayılacak bir spor turizm rotası olmasına da katkı sağlamak ve bunu dönüştürmek.
0: Onu soracaktım. 12 aya bölmek için yapılan faaliyetlerde siz tek tek saydınız. Bir de kum güneş dediniz ya, bu kum güneş turizmini birleştirmek neden önemli? Bir de onu sorayım.
1: Çünkü şöyle mevsimsel olarak ve iklim olarak çok güzel bir yer Çeşme. Hı hı. Oksijen oranı yine çok güzel. Sanayileşmenin olmadığı bir bölge olduğu için özellikle hava temizliğimiz çok güzel bir oranda. Dolayısıyla sporcuların ihtiyacı olan doğa, açık alanlar, rahatlamak için deniz ve türevi her türlü imkanı sunabiliyoruz. Tesisleşme konusunda biraz geri kalmış bir bölgeyiz. Bunu da en kısa zamanda giderip gerçekten birçok farklı dala burada ev sahipliği yapıp bu turizmi de yılın geri kalanında hem otelcilerimize hem esnafımıza fayda sağlayacağını tahmin ediyorum.
0: Başkanım, şimdi yaşa da baktığımızda genç ve dinamiksiniz. Siz peki motosörfe nasıl bakıyorsunuz? Denediniz mi hiç board üstünde durmayı?
1: Ben eski milli snowboardçuyum.
0: Evet.
1: Uzun yıllar Ay Yıldızlı formamızı temsil ettim. Avrupa'da Dünya Gençlik Şampiyonası'na katılıp ülkemizi temsil etmişliğim var. Özellikle board, yani altı board olan ya da surf olan sporlarda fena sayılmam ama motosurf denediğim spor dallarından biri değil.
0: Fena sayılmam diyorsanız çok mütevazı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü burada az önce ağırladığım yine sporculardan, erkek profesyonellerden bir tane Ferhat diye bir arkadaşımız mesela. O da snowboardçu normalde. Bir de aynı zamanda cross falan yapıyor. Bana dedi ki benim temelim dedi snowboard'a dayalıyor dedi. Evet. O snowboard'da tabii o board'un üstünde durmak çok denge.
1: Dengede durmayı öğrenmek için snowboard önemli spor dalları, bir kış sporu. Ama ben açıkçası motor ve o tip adrenalin içeren sporlara biraz daha mesafeliyim. Hani rüzgar sörfü evet.
0: Onu soracağım. Alaçatı'da peki rüzgar sörfünü nasıl bakıyorsunuz?
1: Onu uzun yıllar yaptım.
0: Çok güzel.
1: Aynen. Uzun yıllar yaptığım sporlardan biridir. Devam etmiyorum bu sporu yapmaya. Daha çok raket sporlarına ilgim daha yüksek bu zamanlarda ama motor ve türevi hani yönetilmesi gereken o biraz da adrenalin içeren sporlara mesafeli.
0: Risk olarak görüyorsunuz.
1: Risk olarak görmekten ziyade keyif almıyorum diyeyim.
0: Evet. Peki başkanım, madem öyle, Çeşme'nin böyle en sevdiğiniz sizin için köşesi hangisi? Ben yıllardır, benim anneannem İzmir'de olması sebebiyle rahmetli, biz hep İzmir'e gelirdik. Sonrasında da hep böyle bu bölgelere kaçardık. Tabii Çeşme'de son dönem Alaçatı turizminin başlamasıyla beraber, Alaçatı zaten çok öncesinde rüzgarıyla da meşhur olduğu için sörfçüler zaten keşfetmişti. Derken Alaçatı turizmi başladı, derken Çeşme etrafından bir hayli bahsettirmeye başladı. Sizin böyle kaçamak yaptığınız Çeşme'nin en sevdiği köşe, yani böyle kafa dinleme adına ardi olarak gördüğünüz, sizin için... Şimdi siz her tarafı evladınız gibi görüyorsunuz.
1: Nasıl, aynen. Bir belediye başkanına sanırım sorulacak en zor sorulardan biri.
0: Yani şu yoğun temponuz Iğdır, arasında Çeşme'nin en sevdiğiniz köşesi.
1: Yoğun tempoda rahatlamak için ve biraz o köy yaşamını daha fazla hissetmek için Çiftlik, Dalyan ve Iğdır derim sanırım.
0: Evet. Peki Çeşme'yi ilk kez görüyorsa gelecek olanlar, onlara neyi görmeli ve neyi tanımalı? Özellikle dinleyicilerimize, buraya gelecek olanlara neler söylemek istersiniz?
1: Şöyle, Alaçatı kendi böyle popülaritesi olan bir bölgemiz gerçekten. Ülke turizmine katkı sağlayan bir marka değeri artık.
0: Evet.
1: Bunu görüyoruz. Çeşme zaten uzun yıllardır markalaşmış yine alanlarımızdan biri. O yüzden
0: şüphesiz.
1: Çeşme merkez ve Alaçatı merkez gibi bir cevap vermeyeceğim buna. Iğdır çok önemli bir arkeolojik köydür. Bugün hala bölgenin en eski Eritrai dediğimiz, bundan yıllar öncesine giden İonya kentlerinden biri olan Eritrai'nin ilk liman kentlerinden biridir ve muazzam görülmesi gereken köylerimizden biridir. Yine Çiftlik mahallemiz çok güzel balıkçıların olduğu, sakin, dingin, bir alanımızdır. Dalyan keza aynı şekilde uzun yıllardır deniz kenarında böyle daha salaş ama çok lezzetli tatlar tatmak istiyorsanız uygun bir yerdir. Çeşme merkezde yine ziyaret edebilecek tarihi rotalarımız vardır. Bunları göz ardı edilmemesi lazım. Germiyan köyümüz vardır. Sevgili Nurcan ablamızın duvarlarını boyadığı ve bugün gerçekten köyün en önemli sembollerinden biri haline gelen özellikle Germiyan ekmeğini tatmak veya o bölgenin insanlarıyla haşır neşir olmak. Eğer tarımla haşır neşir olmak istiyorlarsa Ovacık vardır. Sahillerimize hiç girmiyorum zaten. Altınkum'dan başlayarak bugün Şifne boyuna kadar gelene kadar bütün o sahil hattında girilecek ve görecek çok güzel denizlerimiz vardır. Yani Çeşme'ye gelen bir insan belki sadece deniz, kum, güneş beklentisiyle gelir, eğlence beklentisiyle gelir ama buraya geldiğinde doğru bir yönlendirmeyle Çeşme'nin binbir farklı yüzünü deneyimleyebilir. Köy yaşamını deneyimleyebilir, tarımı deneyimleyebilir. Dolayısıyla Çeşme bu bağlamda gerçekten çok zengin bir kent.
0: Ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Başkanım, benim söylemeyi unuttuğum, sizin söylemeyi atladığınız bir şey var mı? Özellikle değinmek istediğiniz.
1: Yani Çeşme şimdi sezona giriyor.
0: Evet.
1: O yüzden kazasız belasız esnafımızın da bol işler yaptığı, otellerimizin dolup taştığı bir sezon temenni ediyorum.
0: Başkanım çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi de bize ayırdınız. Bu değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Seneye o zaman motosörfün üçüncüsünde, dünya şampiyonasında
1: yine
0: görüşmek üzere.
1: Yine burada olacağız.
0: Evet, yine sizi burada
1: artık
0: ağırlamak.
1: Artık motosörf koyu diyebiliriz.
0: Evet. Burası için
1: antrenman sahası.
0: Evet. Bir de karşıda varmış galiba,
1: evet,
0: başkanım. Onu
1: doğru.
0: Söyle. Bu koyun tam karşı tarafında da varmış ama anladığım kadarıyla bu spor dalı son 10 yılda gelişen, kendini,
1: evet,
0: gelişmekte gösteren ve bu World Game'lerle de olimpiyatlarda kendini kulvar açmaya çalışan bir spor dalı anladığım kadarıyla.
1: Çok yakın zamanda olacak gibi duruyor.
0: Evet, bireyselde katılan sporcular da yavaş yavaş gruplaşmaya ve takımlaşmaya,
1: evet,
0: başladığı an itibariyle anladığım kadarıyla bu kısa sürede bayağı başarılı olacak gibi gözüküyor. Bu koyda Türkiye'deki ana karargahlardan,
1: evet,
0: biri haline sizin desteklerinizle ilk.
1: İlk
0: gelecek ve
1: oldu, evet,
0: bundan sonra da sanırım bu da yolu açılmış gibi
1: kesinlikle
0: gözüküyor.
1: Kesinlikle böyle olacak.
0: Biz de emekleriniz için ayrıca teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: Çok teşekkürler.
0: O zaman başkanım sonlandırıyorum yayını.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler, Dünya Motosörf Şampiyonası bu yıl ikinci kez Türkiye'de düzenlendi. Sezonun ilk ayağını ev sahipliği yaptı her zaman olduğu gibi Çeşme Şifne Koyu. Biz de buradaki atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Kulağınız burada olsun. Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı. Radyo Deyiz 4. Keyifli günler herkese.

0: Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104 hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Biz Dünya Motosurf Şampiyonası bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Çeşme Şifne Koyu'ndayız ve buradaki heyecan, atmosferi 3 gün boyunca sizlere aktardık. Havanın güzelliği bugün bu arada, bir taraftan rüzgar bir taraftan güneş, dün zorlayıcı koşullar vardı ama nihayetinde podyum gerçekleşti. Sporcular bir ödüllerini aldı ve değerli konuklarımız var dedik size. Buradaki atmosferi ve heyecanı sizlerle paylaşmak üzere. Ve şu an aynı zamanda o değerli konuklarımızdan biri Çeşme Kaymakamı Sayın Mehmet Maraşlı da şu an radyoda canlı yayın aracında. Öncelikle kaymakamım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Siz de ilçemize hoş geldiniz demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Evet, çok mutluyuz. Uluslararası bir dünya şampiyonasının ikincisini Çeşme'mizde misafir etmekten, Çeşme'de olmasından biz ziyadesiyle mutluyuz.
0: Şimdi kaymakamın bu etkinlik 3 gün sürüyor. Sürdü. Bugün de aynı zamanda yarışmacılar podyuma çıktı ve ödüllerini aldı. Kıran kırana bir mücadele gerçekleşti 3 gün boyunca. Bölgeye olan katkısı, değerli belediye başkanımız da düşüncelerini bizlerle paylaştı, Lal Hanım. Sizden de öğrenmek istiyorum. Çeşme'ye bu tarz etkinliklerin katkıları ve özellikle bu motosörfün ikinci kez düzenleniyor olması, bu koyun burada karargah olarak bu motosörfçüler için benimsetilmiş olması ve bundan sonra da gelişmeye açık bir alan olarak da faaliyet gösterecek olması bu şifnenin önemini arttırdı anladığım kadarıyla şu son dönemde.
1: Elbette, sadece şifnenin değil, Çeşme'nin de önemini arttırıyor. İzmir'e de faydası oluyor. 20 ülkeden, Türkiye'de dahil 93 sporcunun katıldığı bir uluslararası bir organizasyon gerçekleştirildi. Tabii bizim Çeşme olarak, Alaçatı olarak en büyük ihtiyacımız olan şey tanıtım. Türkiye'de herkes bizim bölgemizi biliyor, bu güzellikleri tanıyor. Lakin dünya çapında tanınması için dünya çapında organizasyonların olması lazım.
0: Bu spor turizminin gelişmesi açısından şampiyonanın nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz bundan sonraki süreçler? Mesela üçüncüsü de gerçekleşecek, dördüncüsü de gerçekleşecek ve burada gerçekleşecek. Bu yıl değişiklik oldu. Bu şampiyonanın ilk ayağı burada gerçekleşti.
1: Evet, Çeşme'de ikinci ayağı. Geçen sene Altınkum plajı tarafından yapılmıştı. Evet. Çeşme'nin güneyinde. Bu sene de Şifne'de biraz daha İzeltaş'ın sponsorluğunda gerçekleştiriyor. Tabii Türkiye Motor Sporları Federasyonu'nun izniyle bizim Çeşme'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Federasyonumuzca, bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle. Ama burada bir hem bu sporun sadece uluslararası bir yarış zamanı değil, geçen sene ilki olması hasabiyle orası bir geçici bir yerdi. Evet. Şimdi artık Türkiye Türk sporcuların yetişmesi için de burada Şifne Koyu'muzda gerekli altyapı da oluşturuldu bizim sporcularımız tarafından. Bundan sonra artık biz podyumda Türk sporcularını göremedik ama inanıyorum ki seneye artık Türk sporcularımızı da görmeye başlayacağız. Ve bu demek oluyor ki spor artarak devam edecek. İlgi de artıyor. Geçen sene katılımdan yanlış hatırlamıyorsam %30, %40 daha fazla katılım gerçekleşti. Evet. Ama dediğim gibi sayı ilk başlarda 93-100'ü geçmeyen küçükmüş gibi gözüküyor. Ama uluslararası olması, dünya çapında olması, TRT'nin desteğiyle canlı yayınlanması, haber programlarına girmesi.
0: D-Smart'tan da canlı yayınlandı bu arada.
1: D-Smart'tan da canlı yayınlanması. Bu bakımdan tanıtımı Çeşme'nin o güzel turkuaz mavisi, berrak temiz sularının tanıtılmasıyla ilgili çok önemli yer ediyor. Bu bakımdan olması ve sürdürülebilir olması, biz umut ediyoruz ki 3'ü 4'ü 5'i devam etsin. Artık bu spor Türkiye'de de bilinir hale gelsin ve yarışmalar uluslararası sporcuların da katıldığı daha geniş katılımların olmasını arzu ediyoruz. Bu artık spor turizmi dediğimiz zaman aynı zamanda tanıtım oluyor.
0: Evet.
1: Artık biz burada Çeşme'de bu sene Cumhurbaşkanlığı bisiklet turumuzun da startını verdik. Külliye'de biten startını da burada verdik. Ve o da uluslararası tanıtım için artık önemli oluyor. Orada da Euronews'ten canlı yayınlandı.
0: Doğru.
1: Bu bakımdan spor organizasyonlarının sadece spor yapmak değil, çok önemli spor yapmak. Tabii ki gençlerimizin bağımlılıktan, her türlü bağımlılıktan kurtarılması için en önemli şeyin başında spor geliyor. Turizm için bakıldığımız zaman tanıtım. Tanıtım olduğu zaman olması için de yayın, uluslararası ulaşmak en kolay yolda paylaşımlar, sosyal medya bu bakımdan sporcularımızın burada, sporcularımız kendi ülkelerinde paylaşmaları destekleyici oluyor ve çok önemsiyoruz bu konuları.
0: Peki Sayın Kaymakamım, aynı zamanda bu bölgede bu tarz faaliyet ve etkinlikler gösterildiğinde, gerçekleşmeye başladığında arkasında büyük bir emek var. Güvenliğinden tutun da konforunun sağlanmasına kadar buraya gelen turistlerin ve yarışmacıların. Biraz da bu geri plandan bahsedelim, kaymakamlık olarak alınan önlemlerden.
1: Tabii biz kaymakamlık olarak, devletimiz olarak arka planda güvenliğini sağlamada, buraya ulaşımda. Belki motosurf şampiyonası birazcık trafiği etkilemeyen bir organizasyon, evet. Ama diğer organizasyonlarımızda da bir gibi. Koşu, bisiklet turu, yarım maraton gibi düşündüğümüz, evet, zaman vatandaşlarımızın sabrıyla beraber emniyet güçlerimiz, jandarma güçlerimiz, deniz olduğu zaman sahil güvenlik kuvvetlerimizle beraber devlet olarak bu konularda yoğun mesai harcıyoruz. Tabii bunun tek amacı ülkemizin sağlıklı spor yapılması ve aynı zamanda turizm bakımından da tanıtılması için fayda gösterilmesi. Biz önemli olan gençlerimize faydalı olacak, ülkemize faydalı olacak ve gelişmesine, turizmin artmasına yönelik olarak olan her türlü organizasyonda elimizden geldiğince desteği veriyoruz.
0: Peki Çeşme'nin bu büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini Sayın Kaymakamım nasıl değerlendiriyorsunuz? Kapasite anlamında.
1: Kapasitenin anlamında
0: kaldırabilecek altyapıya yeterince sahip mi?
1: Bunun için organizasyon dediğimizde en önemlisi başında gelen sporcuların, evet, misafirlerin diyeyim, konaklayacakları,
0: evet,
1: yerler.
0: Evet,
1: bu bakımdan Çeşme'nin, İzmir'in %50'sine yakın yatak kapasitesi Çeşme'de bulunmaktadır. O yüzden otel kapasitemiz çok
0: hafta
1: kuvvetli.
0: Hafta sonu olduğu zaman bütün İzmir buraya geliyor diyorsun.
1: Evet, trafiğimiz artıyor ama hafta sonu tüm İzmir geldiği zaman günübirlik geliyor.
0: Evet.
1: Bizim yabancı misafirlerimiz ya da böyle dünya şampiyonaları olduğu zaman gelenler konaklamalı geliyor. Aynı zamanda ülkemize döviz de getiriyorlar. Bu bakımdan altyapımız kuvvetli. Belki bir ufak bir handikapımız ne olabilir? Yaz olduğu zaman kalabalığımız çok oluyor. Biz de o sebeple mümkün mertebe organizasyonları ilkbahar ve sonbaharlarda olmasını istiyoruz. Çünkü Çeşme ilkbahar ve sonbahar aylarında bir başka güzel. Bizim yerli turistlerimiz, yerli misafirlerimiz geldiği zaman okulların kapanması ve açılmasıyla arasındaki değerlendiriyorlar. Ama sezonun uzaması için bizim yabancı turistlerimizi ilkbahar ve sonbahar aylarında da bekliyoruz. Çünkü onların herhangi bir tatille ilgili planları, yaklaşımları biraz daha farklı olabiliyor. O bağlamda tanıtım olarak, organizasyon olarak hem Çeşme'nin yazın o milyon olan yoğunluğun olmadan hem iyi, keyifli bir organizasyon yapabilmek, herhangi bir hatasız olması amacıyla Nisan ayı, Mayıs ayı, Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayı, bu bakımdan bizim için ideal vakitler. Çeşme birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. En başta gelen surf, kitesurf, yelken yarışları, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turumuz dedik. Aynı zamanda bizim burada olan kendi bisiklet turumuz var. Salkano'nun organizasyonunda, Argios'un düzenlediği bisiklet turu. Bir iki maratonumuz oluyor, yarım maratonumuz oluyor. Ve diğer başka aktivitelerimiz de oluyor. Bu bağlamda bunların hepsini bizlere talep geldiği zaman önerdiğimiz ilk zaman dediğimiz gibi sonbahar ve ilkbahar aylar. Öyle olduğu zaman trafik sorunu daha rahat halledilebiliyor. Gelenler daha sakin ve daha gürültüsüz bir Çeşme görebiliyorlar. O yüzden tanıtımımız açısından da daha olumlu sonuçlar alabiliyoruz.
0: Sayın Kaymakamım, biraz daha Çeşme'nin etrafındaki ve Şifne'nin etrafındaki böyle güzelliklerden bahsedelim, doğa güzelliklerinden bahsedelim. Siz böyle burada görevli ve yaşayan biri olarak, buranın yerlisi olarak şu an için neler söylemek istersiniz?
1: Şifne bölgesi bizim...
0: Kendinizi böyle yorgun hissettiğinizde, yani gitmekten en çok keyif aldığınız bölge...
1: Çeşme, Allah çok güzel yaratmış Çeşme'yi. Tam bir yarımada. O yüzden her bir tarafından keyif alabilirsiniz. Şifnenin ayrı bir ve şöyle de bir güzellik var. Bakın bugün 30 nata yakın yaklaşık rüzgarlı var. Rüzgar ve kuzeyli esiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizim bu taraflar rüzgarlı. Ama Altınkum tarafına gittiğiniz zaman, Alaçatı, Çark Plajı, Delikli Koyları gittiğiniz zaman oralarda bu rüzgarda...
0: Altınkum ismi çok çıkıyor karşıma ama Çeşme için değil, değil mi? Altınkum birçok yerde var anladığım kadarıyla. Çeşme Altınkum.
1: Evet, evet. Çeşme Altınkum çiftlik mahallemizde. Oraya baktığımız zaman da oralarda da şu anda... bu rüzgardan çok daha az bir rüzgarla karşılaşırsınız. Evet. O yüzden Çeşme'de yüzmek istediğiniz zaman yerli halk herhangi durumun rüzgara göre, dalgaya göre yarımadanın herhangi bir koyunu seçebiliyorlar. Bu Çeşmeliler için en büyük bir avantaj. Tabii bizim mesai uzun olduğu için çok fazla bir kafayı dinlemek için çok bir fırsatımız olmuyor. O yüzden ilk başta şunu söylüyoruz. Gelen misafirlerimiz kafalarını rahat dinlesinler. Güzel, keyifli bir tatil yapsınlar. Bizim için en büyük dinlenme kaynağı oluyor.
0: Evet, benim söylemeyi unuttuğum Sayın Kaymakamım, sizin söylemeyi atladığınız herhangi bir şey var mı? Toparlayacak olursak.
1: Teşekkür ediyorum. Benim artık yaz sezonu, okullarımızın bugün, dün de bir LGS sınavı geçti. Bir iki hafta sonra sanırım üniversite sınavından sonra artık Çeşme'nin yoğunluğu artmaya başlayacak. Biz tüm misafirlerimizi Çeşme'ye bekliyoruz. Çeşme'de herkese uygun bir şekilde tatil yapma fırsatı var. Üzülerek söylüyorum. Kimi sosyal medyalarda hep olumsuzlukla gündeme gelmeye çalışıyor. Özellikle tabii herkese uygun yapılabilecek, kalınabilecek otelimizdir, restoranımızdır, mevcuttur. Benim istirhamım misafirlerimizin gelirken trafiğe dikkat etmeleri, hız sınırlarına uymaları. Çünkü tatilleri insanların geldiği zaman kazalar nüfus arttıkça oluyor. Ama dikkatsiz şoförlerimizin de sayısı bayağı oluyor. O maalesef. Yüzden güvenli seyahat ederek gelmelerini biz bekliyoruz. Çeşme'de keyifli bir yaz tatili geçireceklerini umut ediyoruz.
0: Sayın Kaymakamım, değerli düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizi, canlı yayın aracında da konuğumuz oldunuz. Sizi ağırlamak bizim için büyük bir şerefti. Umarım bundan sonra gerçekleşecek olan üçüncüsünde, dördüncüsünde, beşincisinde de yollarımız kesişir ve tekrar bu canlı yayın aracında bu duygu düşüncelerinizi tekrar almak isteriz. Ne mutlu bize.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah siz de 3 gün boyunca keyifli bir gün geçirmişsinizdir. Bu organizasyonlara verdiğiniz desteklerinizden ilçemizi tanıtmada bir fırsat olarak görüyorum sizleri de. Sizleri de ben de teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Sayın Kaymakam, böyle az önce de başkanımız alınca böyle bazen karışıklıklar oluyor. Dil sürçmesi oluyor. Sürçülisanı olduysa affola Sayın Kaymakamım. Hanımlar, beyler, Dünya Motosor Şampiyonası bu yıl ikinci kez yine ülkemizde düzenlendi ve sezonun ilk ayağının ev sahipliği yaptı Çeşme Şifne Koyu. Ve burada da son buldu. Podyumda da yine aynı zamanda sporcular bir ödüllerini aldı. Biz de yine değerli bir konuğumuzu son olarak ağırlamış olduk. Nadide tatil beldelerinden Çeşme'nin kaymakamı Sayın Mehmet Maraşlı da canlı yayın aracımızda konuğumuz oldu. Değerli düşüncelerini bizlerle paylaştı. Biz her zaman olduğu gibi hayatın içinde her zaman seninle diye boşuna söylemiyoruz. Özel etkinliklerde de bu şekilde heyecanı ve atmosferi sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Çeşme'den, Şifne Koyun'dan canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Ben de ayrıca gerek teknik masadaki arkadaşlarıma, Radyo D'nin stüdyosunda, gerek Murat Tatlıdil, Serkan Tuncel ve yayın yönetim müdürü Cemil Dire'ye ve genel yayın yönetmeni Fatih Usta'ya bu yayını gerçekleştirmemizde bize aynı zamanda destek oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Çağlar Demirel, şimdilik gider hanımlar beyler. Kulağınız burada, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Keyifli günler herkese.

Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara az bulutlu 25, İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 28, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Sapanca. Doğası ve göl manzarasıyla son yıllarda kamp ve karavan tutkunlarının gözdesi haline gelen Sapanca, İstanbul'a yakın konumuyla kısa süreli tatillerin en popüler rotalarından biri. Göl çevresindeki yürüyüş yolları, ormanlık alanlar ve kamp noktaları, ziyaretçilere şehirden uzak ama ulaşımı kolay bir deneyim sunuyor. Sabah göl manzarasına uyanmak ve doğanın içinde sakin vakit geçirmek isteyenlere Sapanca rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
3: Radyo D. Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri.
4: O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonun arkasışım.
3: Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
8: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimi.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Reklam. Radyo T.
5: Kamu spotu.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Adel'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo'da. Hayatın içinde her

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
0: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Merhaba, ben Özgün. Şu an Radyo D'desiniz.
1: Sen ana, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Merhaba, ben Göksu Öngören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
2: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısaca

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız.

Yaralı kuşlar misali çarpıyor kalbim. Ben o vefasız sevgililerden değilim. İster benim olsun.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.